gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler

0: أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed, biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelna ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nasi ma nuzzila ileyhim ve leallehum yetefekkerun.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ.
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakın gelmeyeceğinden

0: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?
1: وَمَا

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
0: Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ

0: Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür. Hüküm

0: يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.
0: Tallahi laqad

0: الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
1: Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
1: Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavmede doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.

Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: دم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

0: senin Rabbin bal arasına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
1: Vallahu halakakum thumma yetevaffakum ve minkum men yuraddu ila erzelil umuri likey la ya'leme ba'de ilmin şey'e innallâhe alîmun kadîr.
0: Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
1: Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'r-rizq. فَمَا الَّذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
1: Vallahu ceale lekum min enfusikum

0: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler. Baba.

0: أن يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi. Vallahi

0: بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

0: her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

0: Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.
1: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

0: كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed, seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا تَكُونَ

0: بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
1: İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

0: Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.
1: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
1: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
1: Men

0: اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.
0: İnnemâ sultânuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn.
1: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.
0: Ve izâ beddelnâ âyeten mekâne âyetin vallâhu e'lemu bimâ yunezzilu kâlû. İnnemâ ente muhtar bel ekseruhum la ya'lemun.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
0: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ
1: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينٌ
1: Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.

0: Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yevme

Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
1: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.
0: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا

Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve onun nimetlerine şükredin.

0: غَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ

0: يفلحون.
1: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
0: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
1: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
0: Ve alellezine hadu harramna.

0: enfusehum yazlimun.
1: Ey Muhammed, sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İn

0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şakiran li en'umih ictabahu ve hedahu ila sıratın mustakim.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

Ey Muhammed, sonra sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik. İn

0: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
1: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Ey Muhammed, sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.

0: Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed, sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44-45. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Fatih. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.

0: alanında toplanan MYK, Edirne, Isparta, Kastamonu, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize ve Konya il yönetimlerini görevden aldı. 7 ile yeni il başkanı atadı. Dünkü kararla birlikte görevden alınan il başkanı sayısı böylelikle 54'e yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sayın seyirciler, Kemal Bey ve ekibine göre temizlik çalışması devam ediyor. İkiye bölünen CHP'de güç savaşı sürüyor. Özgür Özel kuracağı yeni parti için ay sonunu işaret etti. Kemal Bey ise MYK üyeleriyle yeni ihraçları ele aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 8 il başkanıyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.
1: Bir yanda Özgür Özel, diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'deki güç savaşı kıran kırana devam ediyor.
2: Kaybeden CHP'yi salsın! CHP'yi salsın!
3: Söyleyen kim CHP'liler? Parayı alan kim CHP'liler? İfadeyi veren kim CHP'liler?
1: CHP ile yol ayrımına giren Özgür Özel'in yeni parti kurması kesinleşti. Resmi adım için Temmuz sonunu işaret etti.
4: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
1: En çok merak edilen konuysa partinin isminin ne olacağı. Özel net cevap vermekten kaçınarak yeni parti diyelim dedi.
4: Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti diye.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezdeki çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda yeni ihraçları ele aldı.
5: Böyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur.
1: CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı toplantıda alınan kararları duyurdu. 8 il başkanının yönetimleri ve kurullarıyla görevden alındığını aktardı. Müslüm Sarı bu kentlerin Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize olduğunu açıkladı.
6: Kesin tedbirle yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde de karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
0: Evet, devam ediyoruz. Müslüm Sarı'nın açıklamaları ekranlarınıza geldi. Kıymetli izleyenler, öncesinde Kemal Bey'in yol haritası, daha doğrusu Özgür Özel'in yol haritası, Kemal Bey'in ihraçları, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikiye bölünmüş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki günlerde daha başka konularda konuşabiliriz'in aslında işaretini verdiler. Şöyle, gündemde diğer başlıklar var, onlara bakacağım. Mesajlarınız geliyor, onlara da bakacağım. Bu arada gündemle alakalı yazanlar da var. Gündem dışı kendi gündemlerini bizlerle paylaşanlar da var. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. Hem WhatsApp üzerinden hem sosyal medya hesaplarımız üzerinden. Bu ahbap meselesine bir bakalım mı, ne dersiniz? Daha doğrusu Haluk Levent meselesine. Şöyle bir başlık var. Haluk korkunç bir dolandırıcı. Evet. Akşam gazetesinden vereceğimiz bir haber bu. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner. Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı. Bu kişi korkunç bir dolandırıcı dedi. Kim bu Ece Güner? Ece Hanım aynı zamanda kıymetli izleyenler, İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Evet. Kendisi Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Sosyal medya hesapları üzerinden Ekrem İmamoğlu'na birçok destek tweetleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne birçok destek tweetleri, Haluk Levent'e o dönem birçok destek tweetleri, tabii sonradan silme ihtimali de yüksek de, adlı iddia edilen bir isim. Şimdi mağdur edildiğini savunuyor Ece Hanım da, Ece Güner de. İmamoğlu'nun danışmanı olan Güner ifadesinde şunları kullanıyor. Bakınız, diyor ki Levent'i bir halk kahramanı olarak görüyorduk. Eyvallah. Meme kanseriydim. Geçmiş olsun. O dönem benden borç istedi. Çok güvendiğim için $1.5 milyon borç verdim. Çok güvendiğim için $1.5 milyon borç verdim. Güner, Ece Güner, Levent'in milyonlarca vatandaşı kandırdığını söylerken, Güner'in avukatı, Levent o tarihlerde anketlerde Türkiye'nin en güvenilir adamı seçiliyor, aksini söyleyen linç ediliyordu ifadesini kullandı. Ya Türkiye'de yapılan anketlerde en güvenilen adam seçilebilir de, yani en nihayetinde siz güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Şimdi biri size gelse, istediğiniz kadar tanıdık olsun, istediğiniz kadar samimi olun. Eğer ki siz güvenmiyorsanız karşı tarafa, uzun yıllar birlikte tanışıklığınız olmuş olsa bile borç vermezsiniz. Ya da bahaneler uydurursunuz vesaire vesaire vermemek için. Ama 1,5 milyon doları tık diye nasıl verdiniz Ece Hanım? Şimdi sizin de araştırılmanız lazım. Bunu net söyleyeyim. Sizin de ben burada bu konuda yani geçmiş olsun bir rahatsızlık geçirmişsiniz ama sizin de araştırılmanız gerektiği kanaatindeyim. Bu sizin anlattığınız kadar basit bir mesele gibi gelmiyor açıkçası bize. MASAK'ın verilerine göre, bunu niye söylüyorum? MASAK'ın verilerine göre derneğin kurucularından Alper Çelik, organizasyon sorumlusu Zafer Yay ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner üzerinden yaklaşık 25 milyar liralık bir para trafiğinden bahsediyoruz. Bak 300-500 milyon falan filan değil yani. Bakın 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar milyardan bahsediyorum. Eski parayla katrilyondan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 25 milyar liralık bir para trafiği. Bu korkunç bir para. Ve şüphelilerden Ali Barış Kaya'nın eşi ve Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya o 100 dolarlık balyalardan oluşan fotoğraf yollayarak çöktüm paraya uyanırsan ara beni mutlaka diye mesaj attığı belirlendi. Acayip işler var. Acayip şeyler dönüyor. Ahbap Derneği ve tutuklanan 18 kişiyle diğer şüphelilerin tamamının da mal varlıklarına el konuldu. Bunu da duyurmuş olalım sizlere kıymetli izleyenler. Evliyken evlilik vaadiyle kandırıp borç almış. Haluk Levent'in evli olduğunu ben bilmiyordum. Fakat böyle bir evliliği var imiş. Hatta yurt dışından bir evlilik galiba bu. Her neyse başka hanımefendileri de kadınları da evleneceğini söyleyerek kendisiyle onlarla. Onlardan da borç para istediği yine iddialar arasında. Korkunç iddialar, korkunç. Devam edelim. Bir diğer habere geçelim İhsan'cığım. Var mı burada vermemiz gereken başka bir detay? Yok. Peki. Haydi. Hızlıca geçiyoruz. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklara. O kadar çok başlık var ki hepsini vermek istiyorum sizlere. Ortadan kaldırın talimatı FETÖ elebaşından. Bakıyoruz Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller dosyaya girdi. Bir itirafçının Fethullah Gülen'in önce açığını bulun sonuç alınamayıncaysa ortadan kaldırın talimatı verdiğini duyduğunu söylemesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Dosyada savaş uçaklarının uçuşları, Baylok yazışmaları ve mahrem imamların kritik temasları da yer aldı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Dosyaya giren itirafçı beyanları ve Baylok yazışmalarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği belirlendi.
7: Hiçbir zaman ihlal etmemeye gayret ettik.
8: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı.

0: bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok.
1: Reddedilen teklifin ardından örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in önce yazıcı olduğunun açıklarının ve zaaflarının araştırılmasını istediği belirtildi. Herhangi bir açık bulunamayınca da doğrudan ortadan kaldırın talimatını verdiği iddiaları dosyaya girdi. Baylok yazışmaları ve itirafçı beyanları da deliller arasında yer aldı. Soruşturmada helikopterin kırıma uğradığı sırada bölgede uçuş yapan askeri uçaklar da yeniden incelendi. Radar kayıtları, savaş uçaklarının hareketleri ve alçak uçuş ihtimali mercek altına alındı. Kazanın yaşandığı sırada bölgede iki F-16 ile bir F-4 savaş uçağının uçuş yaptığı belirlendi. Radar kayıtları F-4 uçağının bir süre sistemde görünmediğini ortaya koydu. Soruşturmada F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın daha sonra FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ikisi cezaevinde tutuklu bulunan 29 şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
2: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Sıradaki haberimiz ABD-İran arasındaki çatışmadan. Ama öncesinde bir mesaja bakalım. Mesajlarınıza bakalım. 552-157-0707. En sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Takip ve mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Emine Çatanak, Emine Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar diliyorum. Bizleri takip ettiğiniz için sağ olunuz. Özlem Esen, Özlem Hanım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ankara'ya selamlar olsun. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Fatih Bey hoş geldiniz. Fatih Özçelik bizlerle birlikte. Eksik olmayınız efendim. Selamlar olsun. Güzel Van'a biz de hürmetlerimizi gönderiyoruz. Van'dan bizleri izliyor Fatih Bey. Şimdi şöyle bakalım diğer mesajlara. Hem en sosyal, hem Instagram, hem X, Facebook. Hepsine bakacağız. Hepsine bakacağız. Zafer Bey, Zafer Kaymaz bizim daimi izleyicimizdir Antalya'dan. Selam olsun Antalya'ya. Eyvallah. Emrullah Demir, Şahin Bey size ve güzel memleketime günaydınlar. Sağlıklı, mutlu sabahlar eşim Zeynep Hanım'la Mardin Midyat'tan sevgiler diyor. Midyat'a biz de saygılar sunuyoruz Emrullah Bey. Osman Özdemir, Osman Bey iyi yayınlar kardeşim. Darıca'dan yazıyor Osman Bey. Darıca'ya selamlar. Ooo Recep Bey nerelerdesiniz, nerelerdesiniz? Günaydın Ülke TV, günaydın Türkiye'm. Hayırlı cumalar stüdyodan Safa ve Ömer'e selamlar. Çayelli Recep Azman diyor. Bugün Safa da yok, Ömer de yok stüdyoda. Bugünkü stüdyoda bize yardımcı olan editör arkadaşımız İhsan Koskos. İhsan bizlerle birlikte. İhsan bir süredir bizlerle birlikte değildi. Ufak bir kaza geçirmişti. İhsancığım aramıza döndüler. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi kardeşimize iletiyoruz. Ama Ömer ve Safa şu anda yoklar, içerideler. Bu arada Safa önümüzdeki haftadan itibaren ben o bir süre olmayacağım. Safa sizlerle birlikte olacak inşallah. Sabah haberlerinde sizlere ülkede bu sabahı anlatmaya, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya Safa Katırcı, güzel kardeşim benim. Ben kendisine sonsuz güveniyorum. Yayını başarılı bir şekilde götürecek inşallah. Evet, bir süre olmayacağım. Bugün son yayınım olacak. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Çayelili Recep Azman'a da sevgiler, saygılar. Eyvallah. Devam, devam. Hem gelişmeleri aktaracağız, hem mesajlarınızı okuyacağız. Geliyor takip ve yorumlar. Gelsin efendim, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi ABD ve İran dedik. Arasındaki bu iki ülke arasındaki çatışma Orta Doğu'da topyekün savaş endişelerini yeniden tırmandırmaya başladı. Gerilim artarken ABD Başkanı Trump'ın İran içinde özellikle hedef gösterdiği bir yer dikkat çekiyor. Neresi orası? Kazma Dağı. Peki ABD Başkanı tarafından hedef alınan Kazma Dağı'nın önemi ne? Saldırıların seyri ne yönde olacak? Bir bakalım, buyurunuz.
3: Bölgenin geneli aslında çok kritik ve önemli.
4: Kazma Dağı, Natanz nükleer tesisinin yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde yer alıyor. Dağlık alanda bulunuyor. Trump hedef alıyor. Dağ ise bilinmezliğini koruyor.
3: Çevresi falan hep dağlık olduğu için İran'da genelde bu konulardaki yatırımlarını o dağların altına yapmış durumda.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump,

0: İran'a yönelik operasyonların dozunun artırılacağını belirtti.
1: Trump birden geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve bu dağı etrafında hareketlilik olduğuna dair işte ele geçeceklerini söyledi.
0: Gerilim tırmanırken Trump İran içinde özellikle Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Peki vurgulanan dağ neden bu kadar kritik?
1: Totalde şunu söyleyebilirim. Bölgenin kendisi çok önemli. İsfahan etrafında dağlar olan bir vilayet ve Natanz da genel şekilde. Bu dağların altında da İran'ın çok fazla bu nükleer faaliyetlerle alakalı yaptığı yatırımlar, tüneller, tesisler vesaire söz konusu.
0: Dağın altında inşa edilen yeraltı kompleksinin 2020 yılında yapıldığı tahmin ediliyor.
1: Bu da işte hani bir santrifüj montaj tesisi olduğuna dair tevatürler var. Ama açıkçası içinde ne olduğunu bilinmiyor olması da Amerikalıların nazarında diyelim riskli diyebileceğimiz hale getiriyor.
0: Öte yandan yakınlardaki Natanz tesisi daha önce Amerika tarafından gerçekleştirilen gece yarısı çekici operasyonu sırasında hedef alınmış olsa da Kazma Dağı'ndaki tünellerin şimdiye kadar vurulmadığı biliniyor. Tahran'ın geçmiş yıllarda bu dağın altında uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürüttüğü sıkça gündeme gelmişti. Tesisin bu çalışmalar için yeterli altyapıya sahip olduğu değerlendiriliyor. Amerika'nın bu tesisi vurup vurmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak net olan bir şey varsa o da anlaşmadan başka bir yol olmadığı.
1: Sorunlar çok yapısal. En başından beri aslında hep bu iddiadayım. Yani iki yıldır bunu söylüyorum. Sorunlar yapısal olduğu için anlaşmalara ulaşmak da yapısal meseleler aşmak da zor oluyor. Mutabakat genelde bu tip yerlerde anlaşmalar bu tip yapısal sorunları dondurabiliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 47,05, avro 54,01, gram altın 6065, çeyrek altın 9967 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günü 14.251 puandan kapattı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Ankara ve İstanbul 31, İzmir ve Antalya 37, Trabzon 27, Kars 24, Diyarbakır 40 derece olacak.
2: En güvenilir

0: Arası. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış Pırlanta.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel.

0: bir şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qmb.com.tr'de. QMB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi.
6: Sırada terörsüz Türkiye yasaları geliyor başlıklı haberimiz var kıymetli izleyenler. Görelim hemen. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın sona erdiğini yasal olarak ilan edecek düzenleme hazırlığında son aşamaya gelindi. PKK'nın sona erdiğini yasal olarak ilan edecek bir düzenleme. Hadi inşallah. DEM Parti kanadı suça karışmayan üst düzey alt düzey gibi ayrımların yapılmasına, pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelerin düzenlemede yer almasına karşı, iktidar tarafı ise af olarak algılanabilecek veya bu sonucu doğurabilecek hükümlerin teklifte yer almayacağını söylüyor. Uzlaşma sağlanırsa teklif haftaya meclise sunulabilecek. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan'la Mithat Sancar, AK Parti temsilcileriyle görüştükten sonra dün de Bahçeli'yi ziyaret etti. DEM Parti diyor ki, efendim suça karışsın karışmasın. Önemli değil. İşte üst düzey olsun alt düzey olsun. Şimdi bunlar kaldırılsın, bu ifadeler kaldırılsın diyor. Ve pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelerin de düzenlemede yer almasına karşılar. DEM Parti tarafı. AK Parti ziyaretinin ardından dün de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret gerçekleştirdiler. Görüşmede yasal düzenlemenin kapsamı ve meclis takvimi de değerlendirildi.
7: Yasal düzenlemeler için kollar sıvandı. Terörsüz Türkiye'nin yol haritası masaya yatırıldı. Gözler meclisten çıkacak kararlara kilitlendi. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Terörsüz Türkiye kapsamında önemli bir temas daha gerçekleştirdi. Heyet, AK Parti'nin ardından MHP'nin kapısını çaldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bir ziyaret düzenlendi. Heyetin bu kritik görüşmenin ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da bir araya geleceği öğrenildi.
8: Bugün heyet olarak önemli
7: masadaki çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın kesin silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Sahadaki durum MİT ve TSK tarafından tespit edilecek. Ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir teyidinin ardından Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Öcalan ve sözde yönetici kadroya özel bir madde yer almayacak. Ağırlaştırılmış müebbet alanlar kapsam dışı kalacak. Suça karışmamış örgüt üyeleri etkin pişmanlıktan yararlanabilecek. Ancak Türkiye'ye dönenler 3 ila 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilere kamu kurumlarında çalışma ve siyaset yapma yasağı da getirilecek.
6: Savunma sanayinde her yeni ürün yalnızca bir platform değil, yılların birikimi, mühendisliği ve teknolojik dönüşümünün de bir yansıması. Türkiye'nin bu alandaki önemli şirketlerinden STM, insansız sistemlerde her geçen gün genişleyen ürün gamı ve artan ürün üretim kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Gökyüzünde farklı görevler üstlenen yerli platformlardan ihracat başarısına uzanan bu yolculuğu Evren Doğru ve Furkan Taşçıoğlu yerinde görüntüledi.
7: Zamanlar mühendislik desteğiyle başlayan yolculuk. Bugün gökyüzünden denizin derinliklerine uzanan geniş bir teknoloji ekosistemine dönüştü. 1991 yılında savunma sanayine sistem mühendisliği ve proje yönetimi alanında katkı sunmak amacıyla kurulan STM, artık Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerinde önemli aktörlerinden biri.
9: Havada, karada ve denizde üretim yapabilen nadir şirketlerden olan STM kapılarını Ülke TV'ye özel olarak açtı.
7: Şirket geçen yıllar içinde yalnızca projeleri yöneten bir yapı olmaktan çıktı. Kendi özgün platformlarını geliştiren, ihraç eden ve farklı coğrafyalarda görev yapan sistemler üreten bir teknoloji şirketine dönüştü. Bugün STM imzası kara, deniz ve hava platformlarında kendine yer buluyor.
1: STM'yi gerçekten ülkemizin milli mühendislik firması olarak adlandırıyoruz savunmada. Öyle olunca da sahip olduğumuz bütün yetkinliklerde, özellikle insan sistemlerle ilgili teknolojileri birleştirdiğimizde aslında şu ana kadar binlerden fazla üretilmiş olan, başta ülkemizin savunmasında silahlı kuvvetler tarafından kullanılan ürünler aslında 4 farklı kıtada 15'ten fazla ülkede. Hem İHA seviyesinde işte havada, hem su üstünde insansız sistemler, hem suyun altında birçok farklı yerde STM'nin mühendisliğiyle geliştirmiş ürünü çok aktif bir şekilde kullanılıyor.
7: Özellikle insansız sistemler alanında geliştirilen çözümler, şirketin ürün gamının en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Döner kanatlı mini taarruz kargo, mühimmat bırakan boyga, sabit kanatlı vurucu Alpagu ve keşif gözetleme görevleri için geliştirilen Togan, farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.
9: Kargo, Togan ve Boyga, bunlar işin yalnızca görünen kısmı. Bu tesiste her yıl binlerce ürün banttan çıkıyor. Üretilen ürünler dosta güven, düşmana korku veriyor.
7: Her biri farklı görevler için tasarlanan bu platformlar tek bir anlayışın ürünü. İhtiyaca göre şekillenen, sahadan gelen geri bildirimlerle geliştirilen ve sürekli yenilenen yerli teknolojiler. STM, değişen tehdit ortamına uyum sağlayan ürün ailesini her geçen yıl daha da genişletiyor.
9: 1991 yılında kurulan STM, 35. kuruluş yıl dönümünde ilk günkü heyecanı ve tıpkı burada yazdığı üzere söz verdikleri gibi çalışmaya devam ediyor.
6: Evet, mesajlarınıza hızlıca bakalım. 7.30 yaptık saati. Kanal 7 ve Ülke TV ekranlarında yayınımız devam ediyor. Kanal 7'de Sabah ve Ülke'de Bu Sabah programındasınız. Ben Şahin Karakaya. Gelişmeleri aktarmayı yarım saattir sürdürüyoruz. Kanal 7 ile 15 dakikalık bir yayınımız kaldı ama Ülke TV'de ara vermeden 4 saat yayına devam edeceğiz. Günaydınlar diliyorum. Hatay'dan Güllü Çamkerten hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun efendim. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook'ta Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız. Takip edip mesajlarınızı lütfen gönderiniz. Bizleri yalnız bırakmayınız. Ben Ali Hakim'i arayacak mıyım param yok diye prostat kanseriyim. Büyük geçmiş olsun efendim. Fazla yürüyemiyorum. İki oğlum var, biri asker. Diğer oğlum çalışıyor. Hakkımı aramayacak mıyım demiş. Tabii ki arayacaksınız. Ben 43 sene çalıştım kardeşim. Ölünce anamı mahkemeye verdim. Mahkemeyi kaybettik. Efendim, mesajlarınızı anlamaya gayret gösteriyorum Ali Bey. Fakat mesajlarınız anlaşılabilecek durumda değil. Lütfen daha anlaşılır yazarsanız meselenin ne olduğunu buradan dile getirmiş oluruz. Eğer bir duyurmamız gereken ses varsa sizin sesinizi duyururuz ama mesajlar hiç anlaşılmıyor. Çok kesik kesik, cümleler birbirinden kopuk. Dolayısıyla sağlıklı bir iletişim olmuyor. Şahin Bey, Bursa'dan Süleyman ben. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Bana ne ahbaptan, İmamoğlu'ndan, onları yargı halleder. Çayın kilosu olmuş 500 lira demiş. Ne olacak emeklinin, işçinin hali? Hükümete sesimizi lütfen duyurun diyor. Denetleme de eksik diyerek eklemiş. Günaydın, güzel ülkemin güzel insanı maşallah diyor. Eyvallah, sağ olunuz. Mersin Günler ilçesinden selamlar Osman Öz. Kanal 7 ailesine hürmetler, sevgiler. Eyvallah Osman Bey, hoş geldiniz. Bursa'dan İbrahim Malkoç, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, Bursa'ya selamlar. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sizi abimle Türkmenistan'dan izliyoruz demiş. Türkmenistan'a selamlar olsun, saygılar olsun. Tüm Türkiye Cumhuriyetleri, tüm kardeşlerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bizleri izleyenlere, sesimizin ulaştığı dünyanın her yerine hürmetler, saygılar olsun. Sizleri seviyoruz Allah için. Günaydın, hayırlı cumalar olsun inşallah Şahin Bey. Ben Peygamberler Diyarı Şanlıurfa'dan yazıyorum, İsmail Yavuz. Ben size biraz kırgınım, mesajlarımı neden okumuyorsunuz demiş. Haklarınızı helal ediniz. Görmüyorumdur, emin olunuz, görmüyorumdur. Yoksa gördüğüm her mesajı, yakaladığım her mesajı okuyorum. Yoğunluktan bazen okuyamıyorum. Ama şöyle, haberleri de vermemiz lazım ya. Çok fazla mesajdan ziyade çok fazla haber verip sizleri bir haber bırakmama niyetimiz. Bundan kaynaklı. Antalya Kaşkınık'tan Güral Aksoy dün gece kesimhanedeki Tosun'un videosunu göndermiştim. Nereye gönderdiniz efendim? Güral Bey, nereye gönderdiniz bilmiyorum ama WhatsApp üzerinden gönderirseniz daha sağlıklı olur, bu numaralarımız üzerinden. Şimdi tabii mesajlarınızı okuyorum ama haberleri de aktarmamız lazım. Haberler önemli, haberler kıymetli. O yüzden ben size sosyal medya hesaplarımı veriyorum ki gün içerisinde de gönderdiğiniz mesajlara karşılık verebileyim. Sizlerle sohbet edebileyim. Yapılacak haber varsa oradan dönüş sağlayabileyim. Yayın esnasında okuyamadıklarımı emin olun sosyal medya hesabından, WhatsApp numarası şirketimizin numarası olduğu için ona gün içinde bakma fırsatım olmuyor ama arkadaşlarım bakıyor. Fakat sosyal medya hesaplarımıza gün boyu bakıyorum. Onu ifade edeyim inşallah. Şimdi pilotlar gökyüzüne çıkmadan önce en zorlu senaryolarla yüzleşiyor. Ancak bunu gerçek bir uçuşta değil, gerçeğe en yakın simülasyon ortamında yapıyor. Böyle bir haberim var sırada. Havelsan tarafından geliştirilen Göksim tam görev simülatörü, Gökbey pilotlarını normal uçuşlardan acil durumlara kadar geniş bir yelpazede göreve hazırlıyor. İşte Göksim'in sunduğu yeni nesil eğitim kabiliyeti.
7: Gerçek uçuşa çıkmadan önce binlerce saatlik deneyim kazanmanın adı tam görev simülatörü, kısaca Göksim. Havelsan tarafından geliştirilen Göksim, Gökbey genel maksat helikopteri pilotlarını gerçeğe en yakın eğitim ortamıyla göreve hazırlıyor. Tam görev simülatörü olarak geliştirilen Göksim, Gökbey'in kokpitini, uçuş dinamiklerini ve görev sistemlerini yüksek doğrulukla simüle ediyor.
9: Gökyüzünde güven yerde başlıyor. Güvenin adı da Havelsan tarafından geliştirilen Göksim eğitim sistemi. Gökbey helikopterini uçuracak pilotlar gerçek görevlere çıkmadan önce burada ter döküyor ve reflekslerini keskinleştiriyor. Çünkü savaşta hata telafi edilemiyor ve başarı asla tesadüfe bırakılmıyor.
7: Yüksek çözünürlüklü görsel altyapısı ve gelişmiş hareket sistemi sayesinde gece, gündüz, yağmur, sis ve farklı coğrafi koşullar gerçeğe yakın şekilde simüle ediliyor. Pilotlar yalnızca uçmayı değil, baskı altında doğru karar vermeyi de öğreniyor. Sistemde yalnızca rutin uçuşlar değil, motor arızası, hidrolik sistem kayıpları, zorlu hava şartları ve acil durum senaryoları da oluşturulabiliyor. Böylece riskli durumlar herhangi bir tehlike oluşturmadan defalarca uygulanabiliyor.
9: Bir pilotun en büyük silahı yalnızca kullandığı helikopter değil, aynı zamanda aldığı eğitimden de geçiyor. Tam uçuş simülatörü, bilgisayar tabanlı eğitim sistemi, simülatör planlama yazılımı ve uçuş sonrası analiz sistemiyle eğitimin her parçası işte Göksim tarafından dijital olarak yönlendiriliyor.
7: Göksim eğitim süresini daha verimli hale getirirken bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Gerçek helikopterlerin uçuş saatleri korunurken eğitim faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülebiliyor.
9: Göksim eğitim sistemi Gökbey helikopterini birebir simüle ediyor. Böylelikle pilotlar havaya çıkmadan önce burada ciddi eğitimlerden geçiyor. Ayrıca Göksim 6 bacaklı sistem sayesinde oldukça geniş bir hareket alanı sağlıyor.
7: Yerli ve milli mühendislikle geliştirilen Göksim, Türkiye'nin havacılık eğitim kabiliyetine güç katıyor. Gerçek uçuşun en güvenli provası olan sistem, Gökbey pilotlarını görev öncesinde her senaryoya hazırlayan stratejik bir eğitim çözümü olarak öne çıkıyor.
6: Evet, teşekkür ediyorum. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Abi ben Gül Tosçu. Gül Tosçu Mahmud'un ailesinden selamlar gönderiyorum. Eyvallah. Benim kardeşim Anıl trafik kazasında gencecik kaybettik. Allah rahmet eylesin. Haberleri de çıktı zaten Anıl Kurt diye. Fenomen. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Çok özlüyoruz. İki tane yavru oğlu var. Rabbim sabır versin. Efendim Rabbim rahmet eylesin inşallah. Sizlere sabır versin. Allah yardımcıları olsun. Allah yardımcınız olsun. Hafize Öksüz günaydınlar demiş. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Arife Ünverdi günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. İzmir'den yazıyor Arife Hanım. Arife Ünverdi. Müge Adatepe hoş geldiniz. Günaydınlar Şahin Bey, iyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Abi diyor kaç gün gideceğin? Bir süre olmayacağım. Öyle çok uzun bir süre olmayacak bu. Ama sizleri özleyeceğim. İnşallah Allah nasip ederse, Allah'tan bir mani bir engel olmazsa bakarız, inşallah döneriz. Günaydın Şahin Bey, Cuma'nın rahmeti bereketi üzerinize olsun, hayırlı günler diyor Elif Öztürk. Çok teşekkür ediyorum, eksik olmayınız, sağ olunuz. Kıymetli izleyenler, devam ediyoruz. Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak yayın sürüyor. Orta Doğu'daki gerilimler ve küresel krizler dünya turizm haritasını yeniden şekillendirirken Türkiye cazibesini korumaya devam ediyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün yayınladığı son rapora göre Türkiye, turist sayısını en çok artıran ülkeler arasında dünyada 4. sıraya yerleşti.
3: Evet, evet. Türkiye'deki her şey çok çok güzel.
4: Türkçe'yi gerçekten çok güzel. Gerçekten çok beğeniyoruz.
7: Türkiye turizmde cazibesini koruyor. Uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre %21 artış gösterdi.
3: Favorim kebap. Ama baklavayı da çok beğendim.
4: Türk kahvaltısı çok güzel. Denemeliler oldukça çeşitli.
10: Artan jeopolitik gerilimler, değişen seyahat alışkanlıkları, küresel turizmin görünümü yeniden şekilleniyor. Yapılan son araştırmalara göre ise Türkiye dünyada en çok turist çeken 4. ülke oldu.
11: It's beautiful. İstanbul'daki mekanları seviyorum ve ilgi çekici buluyorum. Gezerken tarihi olarak acaba burada ne olmuş diye düşünüyorum sürekli.
7: Orta Doğu'daki çatışmalar, uluslararası sahada yaşanan jeopolitik gerilimler ve aşırı hava olayları. Tüm bu şartlar dünyanın turizm haritasını doğrudan etkiliyor. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmalar küresel seyahat akışını sekteye uğratıyor. Maliyetleri artırıyor ve yolcu güvenini olumsuz etkiliyor. Ancak Türkiye jeopolitik konumuna rağmen turist çekmeye devam ediyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2026 raporuna göre Türkiye dünyada en çok turist çeken 4. ülke.
4: Az önce Taksim Camii'nden çıktık. Oldukça güzeldi. İstanbul'da hava güzel. Burada turist olmak güzel. İstanbul genel olarak güzel bir yer.
7: Türkiye 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında.
12: Burada iki sarayı çok beğeniyorum. Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı. Çok güzeller ve çok zengin gözüküyorlar.
13: Very rich.
7: Uluslararası turist sayılarını en fazla artıran ülkeler arasında Japonya %34'te ilk sırada yer alıyor. Japonya'yı %28'de Norveç, ardından %22 ile de Danimarka takip ediyor.
6: Son dönemdeki en çok mesaj aldığımız, en fazla verdiğimiz haber konularından birisi. Şimdi tütün ürünleri bağımlılığını biliyoruz, alkol bağımlılığını biliyoruz, kumar bağımlılığı eyvallah, bir de son yıllarda büyüyen bu internet üzerinden sanal kumar meselesi inanılmaz, son yıllarda giderek büyüyen inanılmaz bir sorun haline geldi. Öyle ki yapılan araştırmalara göre kumar oynama yaşı, işte eskiden kumarhaneler ya da ne bileyim kahvehanelerin arka odalarında falan kaçak gizli oynanan koca koca adamların yakalandığı o anları hatırlarsınız. Şimdi her şey telefonda, tablette, bilgisayarda. Yaş 15-14'e kadar düşmüş durumda kıymetli izleyenler. Peki bu durumun en önemli nedeni bu bağımlılık, nasıl tedavi edilecek, ne olacak, nasıl olacak, nedenleri ne? Onun haberi var.
14: Kumar bağımlılığı bir beyin hastalığıdır. Bunu böyle görmek gerekir. Eroin bağımlılığından, alkol bağımlılığından bir farkı yoktur.
15: Geliyor. Hadi be.
7: Kumar bağımlılığı son yıllarda arttı. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni kumarın artık çok daha kolay ulaşılabilir olması.
16: Akıllı telefonlar ve internet aracılığıyla saniyeler içinde kumar ve bahis sitelerine erişilebiliyor. Bu durumsa başta gençler olmak üzere birçok kişiyi bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
14: Kumar bağımlılığı erişimin kolay olması nedeniyle, yani sanal olması nedeniyle giderek arttı ne yazık ki. Son zamanlarda neredeyse bağımlılıkların başında gelmeye de başladı.
15: Oh my God!
7: Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her 10 kişiden biri kumar oynuyor. Öyle ki kumara başlangıç yaşı da 15'e kadar düştü.
14: Beyindeki bir bölgenin artık fren mekanizmasının bozulması ve bundan sonra da kişinin artık kontrolü elden çıkartması demektir yani. Ve her ne kadar kişi kazanamayacağını bilse bile beyin artık bunu davranışa dökemez. Dolayısıyla beyin otomatik bir şekilde bu bilgiye rağmen oynamaya devam eder.
5: Uzmanlar kumar bağımlılığının psikiyatrik bir hastalık olduğunu belirtti. Kumarın bireylerin sadece ekonomik durumlarını değil, sosyal hayatlarını da zedelediğinin altını çizdi.
14: Kontrol o kadar elden çıkar ki ne yazık ki yalan söylemelere kadar gidebilir. Yani hem ekonomik itibarı bozar, hem sosyal itibarı bozar, hem ailelerde aileleri bozar. Yani ailelere kadar sirayet eden bir enfeksiyon gibi düşünün kumarı. Ne yazık ki etrafa borçlar yapılır. Bazen elden borçlar alınır. Dolayısıyla finansal itibarı da bozan önemli bir psikiyatrik hastalıktır.
5: Kumar bağımlılığı tedavisinde ise en önemli görev ailelere düşüyor.
14: En çok üzerinde durduğumuz kısım aileler oluyor. Ailelere önce kumar bağımlılığını anlatıyoruz. Yani bunu sözle, nasihatle olacak bir şey olmadığını anlatıyoruz. Bu nasihatı aşan bir şey. Yani beyin nasihat alacak biyolojik yapıyı kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla bir teknik uygulamaları gerekiyor. O nedenle ailelerin kumar bağımlılığı olan bir bireye nasıl yaklaşmaları gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor önemli bir konudur.
6: Hafta içi her gün 7 ve 7.45 arasında Kanal 7'de oluyoruz. Ülke TV'de ara vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere ayrılmayın. Şu anda Kanal 7 ile vedalaşmam gerekiyor. Kanal 7'den bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Efendim bir süre ben olmayacağım ama arkadaşlarım yine 7'de gelişmeleri sizler için hazırlamaya, aktarmaya devam edecekler. Pazartesi günü inşallah. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
13: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: D100 Silivri Kınalı Kavşağı, D100 Bostancı Küçük Yolu Köprülü Kavşağı, Tem Ataşehir ve Çatalca Tepekent mevkiinde şerit daraltma ve yol kapama uygulamaları devam ediyor.
13: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
18: Burası Radyo 7.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenen Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Türkiye'ye gelen Muhammed Salah'ın menajeri Beşiktaş'la temas kurdu, maaş talebi sonrası red yanıtı aldı. Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı kaleci için gelen teklifler değerlendiriliyor.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden...

0: Geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.
0: Akseslere Total Enerji'den 4

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserv Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: Hepinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise
5: Dino Bile. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44-45. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Ankara ve İstanbul 31, İzmir ve Antalya 37, Trabzon 27, Kars 24, Diyarbakır 40 derece olacak.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
7: Reklam.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
5: Sağlam.

konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha...

0: hepsi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: D100 Silivri Kınalı Kavşağı, D100 Bostancı Küçük Yolu Köprülü Kavşağı, TEM Ataşehir ve Çatalca Tepekent mevkiinde şerit daraltma ve yol kapama uygulamaları devam ediyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Göktaş, çocukların eğitimi ve sosyal açıdan desteklenmesi için Temmuz ayına yönelik 2 milyar 117 milyon liralık set ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. İstanbul 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla daha az göç alırken daha fazla göç verdi. Yılın ilk yarısında 108 ülke ve bölgeye ihraç edilen Türk çayından 17,5 milyon dolara aşkın gelir elde edildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: Ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, kredim önde.
4: Reklam.

Sabahta birlikteyiz çok şükür. Ben Erkan Koç. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumanız hayır olsun. Gününüz huzurlu ve keyifli olsun inşallah. Yaklaşık 2 saat birlikte olacağız. En güzel şarkılarla, türkülerle. Hoş geldiniz Radyo 7'ye, Erkan'la Çok Canlı'ya.

peşe Karadeniz ezgisi taşıyan iki eser dinlettim sizlere. Her tarzdan bugün yine programın ilk yarım saatinde eserler olacak. Daha sonra ne mi olacak? Birazdan söyleyeceğim, duyuracağım nasıl bir repertuar. Peş peşe Karadeniz

0: Cengiz Kurtoğlu ve Ayşen Birgör düetiydi sizlerle paylaştığım şarkıda. Kalpsiz dediler. Müziğin doğru adresinde Radyo 7'de ilk yarım saatte benim seçtiğim şarkılar bir bir yayında olsun. Bugün Cuma ve Cuma günleri ne yapıyoruz? Türkülere biraz daha fazla yer veriyoruz. Haftada bir. Böyle olduğunda hem benim açımdan hem de dinleyenler tarafından da güzel karşılanıyor. Güzel tepkiler de alıyorum sizden. Türkülerle Türkiye'yi dolaşacağız. Siz bana en çok hangi yöreye ait türkü dinlemek isterseniz o yöreyi yazacaksınız. Memleketinizi de yazsanız olur. Size bir memleket havası aldıracağım bugün için.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar

0: kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, SigortamNet.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.

Bir Urfa türküsüydü sevgili dostlar. Eseri Hüseyin Turan'dan dinletim. Aynı zamanda bu eseri. Şöyle bir bakacağım. Manisalıyım demiş. Bir Urfa türküsü olursa sevinirim. Sana da armağan oldu. Sevgili arkadaşımızın adı neydi? Murat Yağcıoğlu yazmıştı o mesajı az önce. Şimdiki eserimizde nereye gideceğiz? Elazığ'a gideceğiz. Bir Elazığ havasıdır. Baboş, Oktay Gürtürk'ten dinleteceğim. Yeliz İzmir'den bize ulaşmış. Bir Elazığ türküsü olursa sevinirim. Elazığlı değilim demiş. Pekala.

Elazığ'a her puta selam olsun. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdır, Oktay Gürtürk. Elazığlıdır. Ona da selam olsun. Şimdi Elazığ'dan sonra türkülerle Türkiye turumuzda Kerkük'ümüze gidiyoruz. Bizim Kerkük'ümüze, can Kerkük'ümüze. Adem Koç, hayırlı cumalar, İskenderun'dan yazıyorum. Kerkük yöresi türkülerinden olursa güzel olur. Tüm gönül coğrafyamıza selam olsun.

0: deniz canım.
1: Kerkük'ten sonra sizi Diyarbakır'ımıza götüreceğim ve Diyarbakır'ımıza ait çok keyifli bir türkü var sırada. Bedri Aysel'i söyleyecek. Elinde tabla, rahat otur abla. Serkan Özkan, Erzurumluyum ama doğma büyüme İzmirliyim. Güzel bir Diyarbakır türküsü istiyorum sizden. Ve Ömer Erdoğdu, sana da geliyor. Tüm Diyarbakır'ımıza da selam ola bizden.

Şimdi mesajlarımıza dönelim. Hatice Taşhan, merhaba, Sivaslıyım, İzmir'de yaşıyorum. Karadeniz türkülerini çok seviyorum. Artık seçim sizin demiş. Peki. Adem Can, Gaziantep'liyim ama Karadeniz türkülerine bayılıyorum. Bir Karadeniz eseri çalar mısınız? Tabii ki çalarım.

Karadeniz'den bizi Akdeniz'e bir Karadenizli dinleyicimiz götürecek. İki Karadeniz eserinden sonra Neslihan Bekar, hayırlı cumalar, memleketim Trabzon ama Adana yöresinden bir türkü rica ediyorum. Çok güzel. Güzel hareketler bunlar. Bir Karadenizli Trabzon türküsünden sonra Adana yöresinden bizden eser istendi. Bakalım Adanalı dinleyenlerimiz, hadi. Siz nereden isteyeceksiniz? Bu Adana türkümüz Müslüm Gürses'ten geliyor.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Geldiniz.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18. Pilot Garaj Shop
1: Expertise. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Reklam.

bir Zonguldak türküsüydü ve bu eseri şu anda hapishanelerde olan ve kader mahkumlarına özellikle altını çizerek armağanım olsun, Allah kurtarsın diyelim. Şimdi efendim türkülerle Türkiye turumuzda Konya'ya gideceğiz.

9.30 gibi başladık Türkiye turumuza. Programın ilk başını kaçıranlar, birçok yöreye gittik, sizin yörenize de gittik, yazıyorsunuz ama çaldık birçok yöreden. Mesela Samsun'a gittik, Ordu'ya gittik, Zonguldak, Konya, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan. Şimdi neredeyiz? Sivas'tayız. Bir Sivas türküsü şimdi Radyo 7'de sizlerle.

sevgilerle Türkiye turumuz Erzurum'la devam edecek. Erzurum'a bizi götüren dinleyicimiz ise memleket Muğla Erkan abi. Ama Erzurum yöresinden bir türkü olursa çok sevinirim. Erzurum türkülerini çok seven bu kim? Gönül Çetin. Peki.

Selam Erkan Bey, ben Bayburt'tan Demet. Erzurum türkülerini çok seviyorum demişsin. Peki bu türkü senin için de oldu sevgili Demet. Ege'li olmayıp da Ege türküsü istiyoruz diyen çok dinleyicimiz var. İşte böyle mesajlar karışık olunca bulamıyorum. Hangi yöreden istenmişti Ege türküsü isteyenler kimlerdi, onları bulmakta böyle samanlıkta iğne gibi, iğne aramak gibi oluyor. Ama hazır ettim Ege türküsünü. Tüm Ege türküleri seviyorum diyen ve yazan dostlar için.

Şener Çelik. Merhaba, iyi yayınlar. Orduluyum. İç Anadolu ve Ege yöresine ait türküleri çok severek dinliyorum. Ege türküsü sizin için doldu. Aslı Erzin. Adana Ceyhanlıyım. Eşim ve çocuklarım Ege türkülerini çok seviyor demiş. Peki, dinletmiş olduk size de. Hatta bir tane daha geliyor. Bu arada bir mesaj vardı. Yöresi, kendi memleketi başka ama Afyon Emirdağ türkülerini çok seviyorum diye yazan mesajınızı inanın bulamadım. Bu Emirdağ türküsü için size teşekkür ediyorum. Size de göndereceğim. Muhsin Metin Küçükkaya, hayırlı cumalar. Bir Erzincanlı olarak Ege türkülerini seviyorum demişsiniz. Bu eser hemşehrim sizin için de olsun. Aynı kafadayız demek ki. Erzincanlıyız ama Ege türkülerini seviyoruz.

Musa Eroğlu'na teşekkür ediyoruz bu Afyon Emirdağ türküsü için ve ardından şimdi Denizli'ye gideceğiz. Denizli türkülerini çok seviyorum diyen bir Eskişehirli dinleyicimiz İskender Bey. Özellikle cuma günleri bu Türkiye turunu çok seviyorum demişsiniz. Eksik olmayın. Peki Denizli türkülerini seviyorum diyenler için ve Ege türkülerini seviyorum diyenler bakalım başka kimler var? Eseri şöyle bir başa alayım, mesajları bulmaya çalıştım. Görebildiğim kadar artık. Neredeydi? Evet, Selda Tanrıkulu. Ankaralıyım ama kalbim Ege'de kaldı. Bir Ege türküsü istiyorum Ankara. Pekala. Samsun'dan Vildan. O da Samsunlu, Artvinliyim demiş ve Ege türkülerini çok seviyorum. Buyurun bakalım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sırada İç Anadolu bölgemiz var değerli dinleyenlerimiz. Şimdi şöyle yapacağım, sayfayı bir yenilersem. Evet, yok, oradan demek ki yayınlayamıyorum. Şöyle yapacağım, özellikle anonsuma karşılık vererek benden İç Anadolu türkülerini, özellikle Neşet Ertaş o türküyü söylerse güzel olur diyenler. Şimdi sıra sizde, haberiniz olsun. Neşet Baba'dan Esir'i yayına hazır ediyorum. Tüm Orta Anadolu, İç Anadolu olmayıp da İç Anadolu türküsünü seviyorum diyenler için güzel bir eser olacak. Bu arada siz eseri dinleye durun. Ben o mesajları sayfamıza eğer açarsa, kilitlendi bu arada, en azından dile getireceğim görebildiklerimden birkaçını.

İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da biraz daha kalacağız. Zira bu bölge türkülerini seven çok dinleyicimiz var. Nevzat Çayhan, merhaba, iyi yayınlar. Balıkesirliyim ama İç Anadolu türkülerini çok seviyorum demiş. Peki, bir tane daha gelecek şimdi. Belkıs Meydan. Memleketim Osmaniye, Ankara'da yaşıyorum. Neşet Ertaş türkülerini de çok seviyorum. Orta Anadolu'dan bir türkü demiş. Az önce hem Neşet Baba'yı hem de Orta Anadolu türküsünü paylaştım. Evet, görebilecek miyim başka Orta Anadolu türkülerini seviyorum diyenleri? Şöyle eseri bir başa alayım.

Cemil Yavuz. Angaralıyım ama Ege türkülerini çok severim demişsin. Ege türkülerini sana da göndermiş olalım bu arada. Malatyalıyım, ismim Ömer. Bir Kırşehir türküsü olursa sevinirim demiş. Peki.

Kahramanmaraş'tan Neşet Ertaş, Orta Anadolu türküsü istiyorum demiş, dinlettik az önce. Ercan Özkan, Orduluyum Ankara havası istiyorum. Peki, Ordulu Ercan, Ankara havası geliyor. Merhaba, Tokat Erbağlıyım, Hasan Can Uzun, Ankara yöresine ait bir türkü, olursa güzel olur demiş. Geldi bile.

Ankara'dan Çiğdem, memleketim Çorum, Karadeniz türkülerini seviyorum demiş. Bir Karadeniz türküsü olursa güzel olur. Pekala. Hemen şöyle diğer mesajlarımızda ne vardı başka? Karadeniz türkülerini seviyoruz diyenler, artık görebildiklerimi okuyabiliyorum. Aysel Serdaroğlu, Kayseriliyim ama Karadeniz türkülerini seviyorum demiş. Peki. Merhaba, ben Sema, Konyalıyım ama bir Karadeniz türküsü istiyorum diyenlerden hemen gelsin eserimiz. Neredeydi? Evet.

Serap Gürda Ağrı'dan bize yazıyor. Ağrılıyım ama Karadeniz türkülerini seviyorum diyenlerden. Peki Serap. Ne kadar Karadeniz türküsünü seviyorum. Karadenizli değilim ama diye yazan dostlar sizler için de geliyor.

su gibi akıp geçti zaman, bir programı da bitiriyoruz. Ben Erkan Koç. Size ve sevdiklerinize huzurlu, sağlıklı bir gün ve hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabah buluşmak üzere.

0: Erkan'la Çok Canlı sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Geçiş, bir mutluluk geçiş.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidi

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
1: sınırsızca. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, senle.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le

0: Herkese güzel bir gün diliyorum. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en iyilerini beraber dinleyelim, beraber söyleyelim, birlikte armağan edelim. Ne dersiniz? Yerinizi aldıysanız başlasın program. Hoş geldiniz.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Değersiz mi benim aşkım? Değil tabii, önce kendimiz, sonra verdiğimiz kıymet, değerli hissetmek, önemli olmak, başkasının nazarında kıymetli olmak. Bunlar bir insan için çok önemli değil mi? Bazen de farkında olmadan yaptığımız hareketler oluyor elbette. Ve o hareketler çevremiz tarafından alacağımız saygıyı bloke edebiliyor. Değil mi? Yok sayılma, değersizmiş gibi, özenilmeye gerek yokmuş gibi negatif bir katkı. Hiç gerek yok değil mi?

Ya hem olmayacak hem gerçekleşmeyecek bir iş uğruna söylüyoruz değil mi? Boşa kürek çektiğimizi düşündüğümüz anlar oluyor mu? Oluyor tabii, hepimizin oluyordur. Sanırım hemen hemen herkesin oluyordur desem yeridir, böyle zamanları yaşamışızdır. Hani şöyle bir durup bakarız, ben ne yapıyorum diye, değil mi? Düşünürüz ister istemez böyle kafamızda.

kafamızda bir sürü soru işaretleri oluşur. Zaman zaman kendimize olan inancımız sarsılır. Umudumuzun azaldığını düşünürüz. Bu hissin nereden geldiğini oturup sorgularız. Hatta bazen, şimdi o şarkıyı da dinleteceğim size. Kimilerini sevdik, kimilerini sildik, kimilerinin peşine düştük ve dedik ki kaşı gözü gül yüzü derken bir de bakmışız ki yıllarımız gitmiş.

Ya yıllarım gitti. Yaşayan her canlı için en önemli, en değerli zaman değil mi? Değil mi? Şöyle hani geniş baktığımız zaman ne görüyoruz efendim? Parayla satın alınamayan, geri alınması mümkün olmayan, değil mi? Çok önemli bir zaman kavramı. Ulaşılmaz. Tek şey. Dünya üzerinde geçirmemiz gereken zaman şöyle bir doldurduğumuzda geri dönebilmemiz mümkün değil. Ödünç alabiliyor muyuz? Hayır, alamıyoruz. İşin daha kötüsü, dünya üzerinde geçireceğimiz zamanın ne kadar olduğunu öngöremiyoruz bir kere. O yüzden çok kıymetli. Yaşayacağımız uzun bir hayat olabileceği gibi birkaç saniye içinde de sonlanabiliyor. O yüzden o saatlerin, o zamanların, o yanımızdaki insanların kıymetini bilmek lazım, değil mi? Zaman çok önemli. Az önceki şarkının sözleri gibi de olmasın elbette. Uzun bir hayatın var olduğunu düşünüyoruz. Herkes için de öyle olsun zaten. Temennimiz öyle. Ama boşa harcanan, kalitesiz geçen bir zaman olmasın tabii.

ne kadar kolay söylüyor değil mi? Böyle gerçekten hani unutmanın zaman istediğini görmezden geliyormuş gibi anlatıyor. Ama bazı insanlar öyle hafızadan değil. Böyle sadece kalbin en sessiz köşesine böyle kendini bir çeker ya. Böyle bir günde bir fark ediyorsunuz ki canını acıtan değil. Sadece efendim bir hatıra değil mi? İşte o hatıra da insanın canını acıtmıyor değil hani. Türkiye'nin en iyi radyosu burası, Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluşturacağız. Elbette sevdiklerimizi ihmal etmeden. Kimler nerede bizlerleyse, açtım radyoların sesini.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47,17, avro 54,02, gram altın 6061, çeyrek altın 9972 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.078 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Reklam.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: www.radyo7.com.tr
8: www.radyo7.com.tr
9: Tıkla.
8: Anında canlı dinle.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ne zaman gidilir? E kimi zaman en doğru karar biraz daha beklemek değil mi? Böyle her yol, her hava için değil elbette. O yüzden böyle bazı yolları yağmur kapatmıyor. İnsanı durduran içindeki nedir? Kararsızlıktır. Hatta şöyle bir içimize bakıyoruz, kendimizi yokladıktan sonra karşı tarafa da aynı soruyu soruyoruz. Hava nasıl?

Sıradanlaşma dedi. Bazen böyle hani kırıldığımız için değil de değer görmediğini hissettiği zaman insanlar uzaklaşır ya. Anlaşılmadığı yerde kendini de anlatmaya çalışmak ay ne kadar yorucu bir mücadeledir. Tabii insanın içinde böyle korkuları da oluyor. İncinmek, güven değil mi? Hepsini barındırıyor.

Hani incinmekten korkuyorum demiyor da, işte aşık olmaktan korkuyorum diyor. Güvensizlik yaşamaktan korkuyorum demiyor da, işte böyle bu sözün arkasına saklanıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım. İçim yanıyor onu. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bizlerle beraberseniz, kimlere seslenmek istiyorsanız 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram yine sizler için açık diye hatırlatmama gerek var mı? Var. Evet söylüyorum, çünkü her geçen gün böyle genişleyen, kocaman aile olmaya devam eden bir radyo yüzüne mutlu bize. Radyo 7 Instagram'da da yine benim fotoğrafın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kimlere sesleneceğiz, neler söyleyeceğiz, kimler nerelerde dinliyor, efendim işini gücünü mü yapıyor, çayını kahvesini mi almış, yollarda mı? Tekstil çalışanları oralarda mı? Ev hanımları orada mı? Şoför arkadaşlarımız orada mı? Emniyet güçleri, sağlık çalışanları? Bir cevap verin bana, olur mu?

Demir attım yalnızlığa, kalabalıkların içinden efendim şöyle kendim bir sessizliğe aldım diyor. Bazen dinlenmek lazım değil mi? Kendimizle baş başa kalmak.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra ahbap çalışanları ve mali denetçilerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini, Devlet Başkanı Zelenski tarafından kendisine tevdi edilen nişanı almaktan onur duyduğunu belirtti. İşgalci İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşımının ABD Başkanı Trump'ı çok sinirlendirdiği iddia edildi. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4930'a yükseldiği bildirildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Mersin 34, Ordu 26, Kars 25, Siirt 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalar, çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle negatif seyrediyor. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolara ulaştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: bıraktık bizden geride kaldı.
1: Hayatın en güzel sürprizlerinden biri değil mi böyle hiç beklemediğiniz birinin bakış açısını değiştirmesi, değil mi? Sen çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Bir de böyle hani hayatla hesaplaşmak var. İşte onunla hesaplaşmak kolay görünüyor ama asıl zor olan insanın kendine dürüst olması, değil mi? Bazı hesaplar öyle konuşarak kapanıyor ama bazıları ise zamanla ve kendiliğinden.

haber gelmiyor yardan. Bazen en uzun bekleyişler, sesi hiç gelmeyen birini beklemek değil mi? Böyle sakin bir yerde. Hani hep deriz ya, ama sessizlik de bir cevaptır. Ama kabul etmek de zor değil mi? Böyle umudun sınavı gibi, hani o beklemek zamanın değil de. Her haber bizi sevindirir. Gerçi hani her haber içinde söyleyemeyiz. Ama habersizlik insanı en çok yoran taraftır elbette. Keyifli güzel şarkıları sevdiklerinize ve sizlere armağan edeceğiz. Az sonra mesajlarınıza da bakacağım. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bizlerle beraberseniz. Bu arada Radyo 7 mobil uygulamadan dinleyenler de şöyle bir kendini gösterir mi lütfen? Kesintisiz olarak Radyo 7'nin zengin içeriğine sahip Radyo 7 mobil uygulamayla her yerde beraberiz. Haberiniz olsun.

Ersu bizlerle birlikte. Diğer yarım Balıkesir Bandırma'da eşim Ercan için şarkı istiyorum demiş. Olur, gönderelim. Fotoğraflara bakıyorum. Manisa Sarıçam'da muhterem Özmen var. Bir tarafta bahçesinde çalışıyor. Diğer taraftan bizleri dinliyor. Harikasınız. Bu fotoğraf kimin? Fransa'da Yılmaz Bey. Sıradaki şarkı radyo dinleyenlerine gelsin demiş. Gelsin tabii.

Aman hiçbir şey bulma canıma minnet. Böyle bir yakas hikme, böyle bir kurtuluşa özgürlüğe erme. Balıkesir Edremit, Rahman Adıyaman sıradaki şarkıyı istiyor. Kim var Edremit'te? Mobilya çalışanları var. Emel ablası da bizleri dinliyor. Ona da armağan edelim. Bu fotoğraf kimin? Hemen şöyle bakıyorum ama. Ah, isimlerinizi yazsaydınız mesajlarınızda.

Allah'ım bu güzel sarman kimin böyle? Çay Cuma'da Muhammed Bey göndermiş. Almanya'da bizleri dinleyen Hatice Hanım'a selam gönderelim diyor. Gönderelim tabii. Papatya'ma gönderelim demiş. Peki bu sarman kimin? Kim nereye gidiyor benden habersiz der gibi bakıyor demiş. Öyle onlar meraklı, yaramaz. Çok da güzel. Makine başında bizleri dinliyor. Zaman hızlı geçiyor sizinle der. Kıymetini bilelim dediğim halde gidene gelsin. İstanbul'da Ayşe Hanım, size armağan edeceğim. Demin de dediğiniz gibi diyor, zaman o kadar önemli ki kıymet bilmiyoruz. E bilelim şöyle yanı başımızdayken, nefes alıyorken değil mi? Size armağanım olacak Ayşe Hanımcığım, bu arada kolaylıklar diliyorum.

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin.

Denizli'de Zeynep Diril bizlerle birlikte. Aracınızda mı dinliyorsunuz bizi? Evet, eşiyle birlikte aracında dinliyor. Bize de şarkı armağan eder misiniz demiş. Elbette, sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Ankara'nın yoğun trafiğinde bizlerle olan, eşi ve çocuklarına seyir halindeyken dinleyen güzel kızı Halime Sultan'a gelsin.

Sana rağmen aslında böyle tabiri caizse dipçik gibi ayaktayım der gibi anlatmadı mı? Bence güzel anlattı. Buradayım Edacığım. Kimdir? Ev hanımıyım. Ah öyle mi? Asuman Hanım Konya'dan selamlarını iletmiş. İğne oyası yapıyor. Gördüm fotoğrafında göndermişsiniz. Böyle yukarıdaydı. Kahvesini de içiyor bir taraftan. Sıradaki şarkıyı da kendisine ve sevdiklerine armağan etmiş. Kolaylıklar diliyorum. Valla insan kullanmaya kıyamıyor değil mi bunları böyle? Adana'da Mine Palamut bizimle birlikte yollardayız demiş. Size de armağanımız olsun. Sağlıklı güzel seyirler. Almanya'da 3 araç gurbetçi geldik diyorlar. Selamlar göndermişler ama isimleri yok.

hangisidir acaba insanı en çok yoran? Her iki tarafa baktığımızda da uzakta olmak, beklemek, özlemek değil mi? Nagihan Hanım Konya'da bizimleymiş. Hayatında tanıdığı en korkak insan Emrah Bey. Emrah Bey'in bundan haberi var mı? Yani biz buradan seslendik. Umarım duyuyordur. İskenderun'da Cengiz Gökçe var. Uzun yıllardır bizleri dinleyen eşiyle beraber radyoyu dinleyip kahve içiyoruz demişler. Afiyet olsun. Bu fotoğraf kimindir? Isparta gelen dost Balcıköy'e Çiğdem Hanım vişne toplamaya devam. Kardeşi, eşi ve kızıyla beraber kolaylıklar diliyorum size. Oh oh, maşallah çok güzel görünüyor, bereketli olsun.

0: iddialı saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tam iyi.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tam iyi.
4: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

Diğer yarınıza armağanımız olsun. Tekstil atölyesinde Sevgi Hanım bizlerle birlikte. Adana'da kavurucu bir öğlen saatinde, Adana'nın da sıcağı. Bazen tek bir şarkı bin kelimenin anlatamadığını anlatıyor. Gerçekten öyle. İsminizi yazsaydınız güzel olurdu. Hani şöyle diğer yarım diyenler geldi bile.

Ya beni de al diye anlıyorum ben bu şarkıyı niyeyse. Manisa'dan sevgiler, selamlar, var olsun. Şafak ve Ayhan Usta personelleri olarak müşterileriyle birlikte bizleri dinliyorlar. Güzel bir de şarkı rica ediyorlar. Manisa'ya da sevgiler, selamlar gönderelim. Fotoğraf kimden? Oo, çalışıyorlar. Çanta da bu arada çok güzel olmuş. Konya Ereğli'de Hacı Dink'e bayan çanta atölyesindeyiz demiş. Eyüp Usta, Ümit Usta, Ahmet ve Emrah Usta ve Havva Hanım. Yalnız renk çok güzel, çanta çok güzel, kolaylıklar diliyorum. İşte hanımların biliyorsunuz 1 milyon tane olup da hiç çantam yok dediği o güzel çantalar. Kolaylıklar diliyorum.

Herkes kendi içinde yaşadığını, yaşadığını biliyor elbette. Hangi duygu durumu, hangi fırtınalar, hangi hüzünler, hangi bekleyişler, hangi özlemler? Bana sor. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. İsmim Esra. Sıradaki şarkıyı eşim Kenan'a armağan etmek istiyorum. Tatil dönüşünde bizleri dinliyorlar. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum Esra Hanımcığım. Allah'ım bu nasıl güzel bir kedidir böyle. Antalya'da Derya seni kedim Pamuk'la beraber dinliyorum demiş. Radyo 7 mobil uygulama üzerinden dinliyor. Antalya'da sevgiler selamlar böyle minnakı da böyle bizim yerimize sevin.

Hanım Gaziantep'te sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Gelsin tabii. Ankara'da Zekeriya, bu şehir ve yeryüzündeki bütün şehirlerdeki herkesin, ay herkesten daha da güzel Ümran'ı var. Ona şarkı istiyor. Yanımda değilsin diye sevmiyorum mu zannediyorsun? Ben seni iki cihanda sevmeye Allah'ın huzurunda söz veriyorum demiş. Ay ay ay, maşallah daim olsun. Zekeriya Bey, Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Ümran Hanımcığım da duymuştur umarım, bu şarkı da çok yakışacak bence.

Türkiye'nin en iyi radyosu burası, Radyo Ede. Tüm zamanların güzel şarkıları, özlenenleri, sonra bir dönem böyle sinemayla tanışıp şarkıyla devam edenleri, hepsini efendim sizlerle buluşturuyoruz. Onlardan biridir.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Milli futbolcu Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu. İtalya Serie A temsilcisi 29 yaşındaki sağ bekle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Leandro Trossard Beşiktaş'a imzayı siyah beyazlı taraftarların önünde attı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi Finlandiya temsilcisi Inter Turku oldu.

0: Amerikan doları 47,16, euro 53,98, gram altın 6.064, çeyrek altın 9.971 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.028 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
2: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam İş Bankası.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven, Otokoç
4: ikinci el. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse
6: Dynobil'e. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
9: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Antalya Kepez cezaevinde kim var? Köpüğüm Özgür. Özgür kaptana armağan edeceğiz duyuyorsa. Fadime Aygün. Kenan Bey Rusya'da bizlerle birlikte bahçesinde çalışırken harika melodilerinizle dinliyorum demiş. Yarın arkadaşları misafirliğe gelecekmiş. Herkese harika bir gün dilerken sıradaki şarkıyı size de armağan edeceğim. Zeynep Ateş. Bursa'da bizimle ilk defa mesaj gönderiyormuş. Zeynep Hanımcığım devamını da bekliyorum. Radyom yoktu çünkü diyor. Eşi evlilik yıl dönümü hediyesi olarak ona bir radyo almış. Olsun radyoyu da mobil uygulamayı da indir. İndirirsene Zeynep Hanımcığım her yerde beraberiz değil mi? Harika olur.
1: Burası Radyo 7.

Hala günümüzün en sevilen şarkılarından biri değil mi? Aynı keyifle dinlemiyor bence, dinliyoruz aynı keyifle. Van'dan Hatay'a giden Ali Aykut var. Sıradaki şarkıyı isteyen, hemen şöyle bakıyorum. Yozgat'ta Eda Kızılaslan var. Program muhteşem, yüreğinize sağlık demiş. Ay adaşım benim, çok teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Size de armağanım olsun. Ankara'da Şevval var. Annesi Netice Hanım için istiyor şarkıyı. Duyuyordur değil mi? Netice Hanım'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Babamız için şarkı istiyoruz. İsimleri Amara, Zerya, Havin, Adar. Babaların ismi de Azat. Gelsin tabii.

göğsünün tam orta yerinde, bazen hüzün verse de hala olduğu yerde sevgisiyle duruyor. Bir taraftan da buna bakalım. Kendini görüyor gözlerinden gözlerine.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtan huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik. Ama biliyorsunuz gün boyu Radyo 7'de tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam edecek. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi, bir adım önde.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Tarihi Kütahya Kalesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni denizin altından birbirine bağlayacak olan tarihi doğalgaz boru hattı projesi için resmi imzalar atıldı. Bu stratejik adım adanın kuzeyini kalkındırmanın yanı sıra Ankara'nın bölgedeki enerji denkleminde güçlü bir pozisyon almasını sağlayacak. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan aday meslek memurluğu giriş sınavı için başvuru süreci başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 30 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Orta Doğu'da ABD ile İran arasında askeri çatışmaların yeniden patlak vermesi bölgede büyük bir tedirginlik yarattı. Yaşanan bu gerilimin ardından küresel ticaretin merkez noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişleri yakın takibe alındı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altında bulunan Batı Şeria'da yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Ramallah kentinin Sincil beldesine hedef alan saldırganlar bölgede gerilimi tırmandırdı. Sudan'da yaklaşık 3 yıldır kesintisiz süren iç savaşta çatışmalar Darfur ve Kurdufan bölgelerine de sıçradı. Yeni cephelerin açılması askeri dengeleri sarsarken ülkedeki insani kriz çok daha ağır bir boyuta ulaşıyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç Köprüsü ise yine aynı şekilde çift yönlü olarak açık görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalar, çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle negatif seyrediyor. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolara ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 37, Mersin 34, Ordu 26, Kars 25, Siirt 38 derece. En güvenilir

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Reklam.
4: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
5: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: kapattım kalbimi bütün güller.
1: Dağların ardını gurbet sanırdım. Meğer gidenin kalana bıraktığı yermiş gurbet. Geç de olsa anladım. Adı yok bazı acıların, et kemikten, ciğer yürekten sökülür gibi. Evet, bugün de böyle başladık. Vatana millete hayırlı olsun. Efendim, Talha Bora Öge ben. Gölge, huzurlarınızdayım. Acılarından da bahsetsem huzur vereyim diye. Yurt içinde, yurt dışında sesimi duyan herkese muhabbet olsun, selam olsun. İçerilerden bir merhaba. Rabbim sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Hadi hem radyonuzun sesini açın, hem gönüllerinizi açın, gölgenize kulak verin.

çekilmez çiledir benim hayatım, şarkı böyle dedi. Aslında bu çekilmez oluşu biraz insanın insana ettiğinden birbirimize şu dünyayı, şu hayatı zehir ediyoruz. Bu nedenle insanlardan aslında bir beklentiye girmek yanlış. İlle bir beklentiye gireceksen Yaradan'dan, Rabbinden, ondan bekle. Neden? Çünkü insan, insanoğlu menfaatine bakar. Menfaatin olduğu yerde, hele ki beraberinde hırs da gelmişse, başına gelebilecek olan şey hayal kırıklığıdır. Başka bir şey bekleme.

Bekleyeceksen Allah'tan bekle, çünkü insan menfaatine bakar. Ve bir taraftan da bugün sana iyi ki varsın deyip böyle abartılı övüp göğe çıkaran, yarın iki kelamıyla yerin dibine sokabilir seni. Sevgili dostum, bu nedenle söz konusu insansa dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Sevgide de ölçülü olacaksın ve evet, güvenirken de.

Sevgili dostum, en ağır yüktür sevilmediğiniz insanlara katlanmak. Sırtınızda yük taşımaya benzer. Sonunda yorulur, tükenir ve kendinizden vazgeçersiniz. En kötüsü de sen böyle darmadağın olurken kimse farkında bile olmaz.

en iyi yol arkadaşı onu en çok seven değildir. Onu en iyi anlayandır. O anlayışla yol başlar ve karşılıklı anlayışla nice güzel yollar açılmaya devam eder. Nice güzel yollar açılmaya ve aynı zamanda nice engeller aşılmaya devam eder. Bu anlayışla olur.

aldı evladım. Bak ne halde. Hayaller kurmuşum boşu boşuna. Yıllar geçip gitti, yıllar gelip geçti, aynı yerdeyim. Ben beni yormuşum boşu boşuna. Gaflete dalmışım göz göre göre. Kabahat benimdir, kızmam kadere. Bir anlık öfkeyle sebepsiz yere kaç gönül kırmışım boşu boşuna. Namert için hayatımı hiç edip, ders çıkardım yanlışlardan göç edip, kıymet bilmeyeni başa tac edip, ömrümü vermişim boşu boşuna. İbret kâr eder mi gören körlere? İnanmışım hayrı yormam şerlere. Gururumu nefsim için yerlere çiğneyip sermişim boşu boşuna. Fani dünya unutturdu gayem. Muradım ışıkta bir gölgeye mi? Sokaniyim, alırım ben de payemi. Maksada ermişim

0: bir reklam. Var var hepsi Doku'da var. Evinizi yaza hazırladınız mı? Doku Home'un Akdeniz koleksiyonu mavi, beyaz ve doğal tonlarıyla evlere ferah bir yaz dokunuşu katıyor. Frenze, Vitara, Legna ve Kalinen nevresim takımları, pike yatak örtüsü, havlu bornoz grubu, oda kokuları, tekstil spreyleri, mumlar ve tamamlayıcı aydınlatma ürünleriyle koleksiyon evin farklı köşelerinde aynı hafif etkiyi devam ettiriyor. Daha açık, daha doğal ve daha rahat bir ev havası arıyorsanız, yazı evinizde başlatmak için Akdeniz koleksiyonunu keşfedin. Bellona, İstikbal ve Mondi Home mağazalarına uğrayın ya da dokuhome.com.tr'ye göz atın. Yazın ferah dokunuşları için geç kalmayın. Çünkü hepsi Doku'da var. Var var hepsi Doku'da
1: var. Bir reklam. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
2: Reklam.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
7: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
6: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
7: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Doğru zaman, doğru yer, Radyo 7 ve haliyle gölgedesin ve de güvendesin. Radyonun sesi, gönlün, yolun, bahtın açık olsun.

Belki programımız için de böyle düşünenler vardır. Öyle bir radyo programı diye küçümsemem. Gerçi hayat sadece bir radyo program bazında değil. Hiçbir şeyi küçümsemeye gelmez. Hiçbir şey. Hatta gerek işini, gerek aşını, gerek dostunu ne kadar önemsersen sen de o kadar önemsenir oluyorsun. Böyle.

Yıllar geçti, yıllar değil mi? Şöyle dönüp geriye baktığında hala böyle bir muallakta olduğun tarafların var. İkilemde olduğun, kararsız olduğun. Çünkü canını yaktılar, değil mi, zamanın birinde? Hatta belki en güvendiğin birileri. Sırf bu yüzden seçtin yalnızlığı. Ama aynen bir önceki şarkıdaki gibi hayat bazen bu zorlu yollarla pes etmemin gerektiğini öğretir. Hani tam tersi algılanır ya, üst üste kötü gittiğinde bir şeyler, tamam yeter pes ediyorum. Hayır, bilakis daha fazla direnmen lazım.

Kıymetli dostlar, bizim bir uygulamamız var. Radyo 7 uygulaması, gerek Apple'da gerek Android'de sevgili dostlar, markete giriyorsunuz, ücretsiz indiriyorsunuz ve dünyanın neresinde olursanız olun hem bizi canlı canlı dinleyebiliyorsunuz hem de bizim arşivimize ulaşabiliyorsunuz. İşte birine tavsiye ederken nasıl dinleyeceğiz diye sorduğunda bu çok net bir yol. Yurt dışında mesela böyle dinleyen çok fazla. Hatta böyle dinliyor insanlar. Çok güzel bir yol. Hatta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da helal olsun. Çok başarılı bu uygulama. Tavsiye demişken bizi bir taraftan dinlediği gibi dinletenlere de bu şarkıyı armağan ederek Radyo 7'de gölgelenmeye devam edelim.

Kırgınız Allah'ım nice kullarına karşı. Söyleyecek sözümüz yok. Yorgunuz Allah'ım, öyle ki anlatmaya gücümüz yok. Ve mahcubuz Allah'ım, en çok da sana karşı. Günahlarımızdan kafamızı kaldırmaya yüzümüz yok.

anlayamazsın deyince söylemek lazım. Bazen öyle bir halde olursun ki yüreğin sana şöyle der. Eğer bendekileri anlatmasam, içimi dökmesem ne yapardım bilmiyorum. Çünkü hiç kimseye bir şey anlatılmıyor. Acımadan yarana tuz basıyorlar. Öyle bir gerçek var ki iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası ya. Bazen anlattığına pişman ederler.

Bana kalacak yer bırakmayıp beni gitmekle suçlayamazsın. İnsanları uçurumun kenarına getirip sonra neden atladın diye soramazsın. Önce herkes ne yaptığına bakacak, sonra sonucuna.

0: Biliyorum. Anlattıkların da oluyor. İçinde biriktirdiklerin de. Belki düzelir diye uğraştıkların da oluyor. Görmezden geldiklerin de. Değil mi? Sevdiklerin de oluyor. Bir de için ısınmadığı için sevemediklerin. Ya o söylüyorsa doğrudur dediklerin de var. Ama bir de asla güvenemediklerin. Ömrüm oldukça yanımda olsun dediklerin de var. Ama bir de ömrüm boyunca bir daha yüzünü görmek istemiyorum dediklerin de. Ve hayat bunların arasında geçip gitmekte.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

Hiç kırılmamış gibi yapamıyorum. Unutmuş gibi ve hiç üzülmemiş gibi davranamıyorum. Ne sevgimi gizleyebiliyorum ne de hakkımı yiyenlere hakkımı helal edebiliyorum. Sırtıma basarak yükselenler, gözümün içine baka baka yalan söyleyenler ve beni mutsuzken arkamdan gülenler. Nasıl affedilir? Ben bunu henüz bilemiyorum.

0: Kıymetli dostlar, Türkiye turnesi ne devam ediyorum. Ekibimle beraber canlı canlı muhabbete, şiire, Türkiye'ye canlı canlı size şarkılar dinletmeye, yani bir nevi radyo programımı bir buçuk saat sahneden sergilemeye geliyorum. Yakında kitabım da geliyor. Tekrar sahne sonraları imza günlerim de başlayacak. Kitaplarımı da imzalayacağım. Fotoğraf da çekileceğiz. Sırada Kayseri var ve bazı dinleyicilerimiz Instagram'dan bana benim konser alacağım yerin küçük olduğunu, çok fazla katılım olacağını söylediler. Ne güzel. Gelin, hepiniz gelin ve bence çok daha güzel olacak. Ve düşündüğünüz kadar da küçük değil. Bakın ne zaman neredeyiz, dinleyelim.
1: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Reklam.
3: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Reklam.
8: Radyo 7. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
9: Dynobile. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44-45. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
8: Dynobile. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor. Bye.

biliyorsunuz 25 yıldır sahnedeyim. Bu 25 yılın 10 yılı tek kişilik dinletiler yaptım ama sonra orkestrayla sahneler yaptım. Bugüne kadar çok orkestram oldu, sahneyi paylaştığım çok güzel kardeşlerim, dostlarım oldu. Bir dönemde bana Taylan Özgür Ölmez eşlik etti ki ben Taylan'ın sesine, okuma tavrına hayranımdır. Canım benim. Şimdi ne diyor? Seni dinliyoruz Uğur'la da, canım benim. Yanında da İzmir'den Hikmet Bey, selam olsun, hürmetler. Peki, böyle fotoğrafını da göndermiş. Taylan'ım görünce özlediğimi hissettim de. Vallahi severim Taylan'ı. Hatta onun şu yorumuna da bayılırım. Bak, bak. Allah Allah. Yalancısın, inanamam. Ama söylediklerimin hepsinde samimiydim ben. İnanın siz. Peki, Radyo 7'desiniz. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye iki programla huzurlarınızdayım. Anlattıklarım gönlümden geçenler. Kimseyi suçlamak, kabahat bulmak, karalamak hiçbir zaman böyle derdimiz olmadı. Ne söylüyorsak, hataysa önce biz yaptık. Ayrılmayın.

gerek imza günleri, gerek konserlerde yüz yüze geldiğimiz insanlar, gerek mesaj atanlar diyorlar ki ya çok fazla dua ediyorsun. Dönüp dolaşıp Allah diyorsun. Ne kadar seviyorsun. Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Beni yaratanı ben neden bu kadar seviyorum anla. Bak. Bu arada sen neye inanıyorsun bilmiyorum. Sadece azıcık vicdanın varsa beni dikkatli dinle ve farkı fark et. İnsanlar senin tek hatanda bütün güzel geçmişini silebilir. Yalan mı? Yaşamışsındır. Yaşamadıysan da yaşama. Bir hata yap. O tek hatanla tüm güzelliklerin silinir. Fakat Allah, sen şöyle samimi bir tövbede bulun. Koskoca hatalı bir ömür için. Öyle bir değil ha. Hatalarla dolu bir ömür için. Sen onu bütün kötü geçmişini Allah affediverir. Ben nasıl sevmeyim ya? Ha? Kimi seveyim?

Sana bağışladım koca dünyayı. Gördüğün ne varsa sadakam olsun. Madem benden fazla sevdin parayı, sattığın aşkımız nafakam olsun. Şimdi en az senin kadar bencilim. Adını anarsam da lal olsun şu dilim. Sevmekten ibaret benim sicilim. Öyleyse şu sevda sabıkam olsun. Açma sakın, yaram bende sır. Hiç de boşuna bakma yüreğim nasır. Çektiğim çileler yüzüme yansır. Kalp yaram var ya, huzurda vesikam olsun. Zulmetinden beni kurtardı ecel. Böylesi bir azat çok daha güzel. Ağla başucumda, mezarıma gel. Bari senin gözyaşların benim fiyakam olsun. İşte şu şiir de sana benden intikam olsun.

Pekala, bir programın daha sonu geldi. Çok şükür yine içime sindi. Aramıza yeni katılanlar olabilir. Dinlediğiniz bu program Gölge sizlerle günde iki kere Radyo 7'de. Evet, Allah bizi size mahcup etmesin. Sizi de bizi dinlediğiniz için pişman etmesin. Hatta sadece dinlemek değil. İnsanlar bazen sevip sevdiğine pişman oluyor. Dinlemek ne ki? Ne acı bir şey değil mi? Birine güvenip de güvenmemen gerektiğini anlamak. Allah yaşatmasın. Milyonlar yaşadı ama. Evet, bugün o zaman duamız bu olsun. Böyle bir acıyı, pişmanlığı, kırıklığı Mevlam yaşatmasın. Amin. Peki, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, bu kardeşin hala yaşıyorsa, yani yine buluşacağız. O vakte kadar, o buluşacağımız vakte kadar hatırla. Dün gitti. Yok. Yarın daha gelmedi. O da yok. Elimizde ne var biliyor musun? Bir tek bugün, hatta şu an. Onun için anı yaşamalı, ertelememeli. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Doku'da var.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Reklam.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Haluk Levent'in de tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturması hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Çelik, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşım gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, adliyeye sevk edildi. Mahruki, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de Gökçek Kurtulmuş'un ölümüne neden olan sürücünün yargılandığı davada karar açıklandı. Sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası verilirken adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel yaşamını yitirdi. Spor ve basın camiasının tanınan isminin vefatı derin üzüntü yarattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ortak anlayış belgesine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Keçeli, Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen bu belgenin Avrupa Birliği'nin ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koyduğunu belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, bölgedeki askeri hareketliliğe dair yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, İran'a yönelik 6 gün boyunca ard arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,16, euro 53,94, gram altın 6023, çeyrek altın 9885 lira. Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.003 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkıları.

Milli futbolcu Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu. İtalya Serie A temsilcisi 29 yaşındaki sağ bekle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Leandro Trossard Beşiktaş'a imzayı siyah beyazlı taraftarların önünde attı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi Finlandiya temsilcisi Inter Turku oldu.

0: reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
1: Sardalya, Dardanel'den. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yasa kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
1: Dünya Katılım var.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den
1: ekspertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

perişan olmasın. Hep Allah'a tevekkül halinde olalım. Bu güzel gün canımız, cumamızda yine beraberiz. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola. Aşkın sesi bendeniz, ben Har Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebruli Radyo 7'mizde işte başladı. Kara gecelerle ama aydınlık geceleriniz olsun. Şarkı kara geceler dese de evet, hepsinin geçeceğini de biliriz ama biz bunu da tefekkür ederiz. Öyle değil mi efendim? Geçer. Neler geçmedi ki? Hoş geldiniz ve aşk ola.

bebim hadi gül biraz. Ve işte yine o güzel şarkılar birbiri ardına Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Evruri'de devam ediyor. Efendim şu an çalışan, dükkanlarında çalışan, kendi işte kendi imkanlarıyla kurduğunuz bir dükkan olabilir veya bir başka kişinin yanında çalışıyor olabilirsiniz. Allah kolaylık versin. Sevgi saygılar iletiyorum. Bol müşteriler diliyorum her birinize. Güzel şarkıyı da sizlere armağan ediyorum.

Can Bağları. Sizi sevene elbette ona en güzel şekilde karşılık verirsiniz ve bunu siz de hissedersiniz. Peki sizi sevmeyene? Evet. Sizi sevmeyene de fazla sabır göstermemek lazım. Çünkü sabrın adı günümüzde yüzsüzlük oluyor. Bu kadarla da kalmıyor. Fedakarlığın eziklik, sevgin de kişiliksiz oluyor. Sen...

Ayrılık Hasreti muhteşem bir eserdi, değil mi? Ay çok keyifli oldu. Şimdi yine bir başka çok sevilen bir esere daha geçeceğiz sevgili Can Bağları. Ve bu güzel eserde yine birçok kişinin en bir sevdiklerinden ve hatta en bir sevdiklerinin de...

Evet, zamlı eserler oldu. Radyo 7'de devam ediyoruz aşkın yayın hali Ebruli'de. Yalnız kalırsan yalnız olmadığını bil. Dertliysen dermanının olduğunu bil. Hiçbir şeyin sahibiyim deme. Çünkü hiçbir şeyin sahibi değiliz aslında. Biz sadece emanetçi olarak bu dünyadan geldik.

0: gideceğim. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 47,16, euro 53,95, gram altın 6020, çeyrek altın 9938 lira. Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.994 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam ide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

çok sevdiğiniz o en özel seslerden biri Ferdi Tayfur Radyo 7'deydi ve aşkın yayın hali Ebru'nun farkıyla. Şimdi ise hiçbir şeye sevgili canlar olacakmış gibi gönül bağlamak. Hani böyle titreme derler ya, böyle bilirsiniz. Bir şeyin üzerine düşmekten bahseder. Ve olsun diye sakın çok ısrarla kovalama. Tamam, ısrar gerekecek. Ama ne kadar çok uğraşırsan, enteresan bir şey, o kadar da kolay kaybediyorsun. Bazı konularda tabii bu. Aşk olur.

tek sensin içimde. Şimdi şöyle püfür püfür bir şarkı dinleteceğim. Yine devam edelim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'da sevgili Can Bağları. Yollarda olanlar, yollarınız açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Keyifli yolculuklar. Fonda da Radyo 7 var. Oh la la. Püfür püfür aksın yollar.

eğer sevgili Can Bağlar'ı hayatımızın yönetmenliğini başkalarına verirsek çok zalim olur bak. Çok tehlikeli. Başkasının yapmasına izin vermeyin. Hayatınız boyunca o insana oyunculuğunuzu hep beğendirmek zorunda kalırsınız çünkü.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
10: dünya katılım var.
12: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
10: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
13: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
14: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
15: Dardanel'den. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
16: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
17: Sağlamsa Lassa.
18: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade...

0: iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfile'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kentteki toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapılmasına ilişkin teklif görüşüldü. Söz konusu teklif AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan bir diğer kararla belediyenin işlettiği kreşlerin aylık ücretlerinde artışa gidildi. Yapılan %60 oranındaki zammın ardından 5.000 lira olan aylık kreş ücreti 8.000 liraya yükseltildi. Muş'un Bulanık ilçesinde talihsiz bir olay sonucu iki kardeş akarsuya düştü. Kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken suya kapılan diğeri için arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Hakkari'de bulunan Cilo Dağları'na tırmanış gerçekleştirdiği sırada irtibatı kesilen bir dağcı kayboldu. Bölgeye sevk edilen profesyonel ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde bir cenaze töreni için bir araya gelen sivil Filistinlileri doğrudan hedef alan yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Kanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. İsrail ordusu Lübnan'la imzalanan çerçeve anlaşması ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen ihlallerini sürdürüyor. Ordu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Bint Cübeyr ilçesindeki okul binalarını patlayıcılar kullanarak tamamen yerle bir etti.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Haziran ayında konut satışları yıllık %16 artarak 130 bine yaklaştı ve yılın en yüksek aylık satış seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 10 Temmuz haftasında 85,8 milyar lira artışla 31 trilyon 458 milyar liraya yükseldi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 31 milyon lira azalarak 205 milyon liraya geriledi.
0: Halkbank'ın katkısı.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: Vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm 444-57-26 ikramturizm.com.tr. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: yarım var.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Can Sagu unutamazsın ve şimdi ise Hinayi Zerduş. Hinayi Zerduş'un bu güzel eserini hemen kime gönderiyorum? Sevgili Oya kardeşime armağan ediyorum. Oya da özellikle kimlere armağan ediyor? Deniz ve Can'a armağan ediyor. Peki hemen gönderdim, yerine ulaştırdım inşallah. Merhabalar, biricik eşim Halil Koca, çok seviyorum, söylerseniz çok sevinirim demiş. Kocaeli Değirmendere'den Üzeyir.

En çok neden kaybeder? Çok değer vermekten. Kızamamaktan, kıyamamaktan, üzmemekten ve her şeyi alttan almaktan kaybeder. Çünkü o sizi yok farz eder. Aşkım.

0: öyle mi olacaktı? Sevda yaktı yüreği.
1: Merhaba ablacığım, yine harikasın demiş. Manisa'dan selamlar, servis şoförüyüm. Plakam 45J1922. 45J1922. Hüsnü, selam olsun kardeşimize. Beni tanıyan herkese selamlar, iyi yayınlar dilerim ablacığım demiş. Çok teşekkür ediyorum size kardeşim. Selam olsun, yolun açık olsun. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Sıcacık Bağdat'tan memleketim güzel insanlarına selamlar demiş. Gönül dostlarına gelsin Yusuf Hoca, selam olsun. Yusuf Hoca'ya da sevgiler, saygılar. Hayri Şahin'in şöyle bir nostaljik eseri vardır. Çok kısadır ama çok lezzetli, çok keyiflidir. Aldanmak acı şey. Hadi beraber.

Akman ve İbrahim Tatlıses sevenlerine armağanım olsun. Şimdi ise hemen Belçika'dan Leyla Yücel. Şu an iş yerinde dinliyorum sizi. Yine harikasınız demiş benim için Orhan Gencebay. Olabilir mi? Tabii ki. Hemen selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin, Orhan Baba'dan güzel bir eser hemen gönderiyorum. Ve gördüğüm kadarıyla merhabalar, iyi yayınlar. Afyon Karahisar'dan Nermin, Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyorum ve size ve bana demiş. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir şarkısını seçtim. Sevemedim.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Fesli koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Fesli dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: Sevgili Çağatay, senin için de blok 3 hemen gönderiyorum. Hemen sevenleri için de dinleyelim. Ve şöyle gördüğüm kadarıyla hayırlı yayınlar diliyorum. Ataşehir'den Ümide, Adıyamanlı arkadaşım Ferhat Ballı'ya gelsin lütfen demiş. Hemen gönderelim o zaman, yerine ulaşsın.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

sevmek değil cancağızım. Evet, kime sorarsan sor zaten seviyor. Tamam, seven çok, o da güzel. Seven de çok olsun zaten. Ama mühim olan güzel sevebilmek. Kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan, üzmeden, gözünde yaş oluşturmadan sevebilmek.

0: Ben seni
1: ayrılığın kitabını yazan Rast. Bugün ayrılıkla ilgili çok şarkı dinledik değil mi sanki? Ayrılıklar olmasın tabii ki. Seven gönüller bir olsun. Efendim bugünlük de gelmişiz yine programın sonuna. Şöyle bir bakıyorum. Oo, çok hızlı akmış zaman. Son şöyle birkaç mesaj daha okuyalım, sonra huzurlarınızdan ayrılalım. Elazığ'dan Cengiz Aydemir. Çocuklarım Emre ve Beyza Nur, bir de hayatıma anlam katan ve huzur veren eşim Sevda için demiş. Düzce'den Belgin. Gönülden bağım olan sevdiğim Kaptan Emrah'a gelsin, onu çok seviyorum. Sevdiğimi söyler misiniz demiş. Kütahya'nın Şehitler Diyarı Dumlupınar'dan Mustafa Bakmaz. Bakmaz ailesine, nesil süt müşterilerine gelsin. Uyumak tatlı geliyor ama insan öldüğünün farkında değil. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz ve hemen efendim bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. İnşallah yarın da güne beraber başlayalım 09'dan 12'ye. Hafta sonunda da iyi hafta sonları diliyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL

0: Reklam.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: Fiyatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
9: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
8: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
9: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
10: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Aydın'ın Söke ilçesindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale neticesinde alevler kontrol altına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kentteki toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapılmasına ilişkin teklif görüşüldü. Söz konusu zam teklifi AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan bir diğer kararla belediyenin işlettiği kreşlerin aylık ücretlerinde artışa gidildi. Yapılan %60 oranındaki zammın ardından 5.000 lira olan aylık kreş ücreti 8.000 liraya yükseltildi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sanıkların yargılanma sürecine 10 Eylül tarihi itibariyle başlanacağı açıklandı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki adliyeye sevk edilmişti. Mahruki çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fransa'da etkili olan şiddetli fırtına ve Saint-Étienne kentindeki hortum nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, otoyolda kamyonlar devrildi. Olumsuz hava koşulları ev ve araçlarda büyük hasara yol açarken ülkede 53 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,16, avro 53,98, gram altın 6086, çeyrek altın 10.014 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü çift yönlü olarak akıcı görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, E5 Harem'den Kozyatağı'na, O3 Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e ve E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Icardi'nin ayrılığı sonrası santrofor takviyesi planlayan Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Tottenham'dan Matis Tel bulunuyor. Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood İstanbul'a geldi. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke transferde hızlı hareket ettiklerini ve yeni gelişmelerin olacağını söyledi.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Karadeniz'in kıyı şeridi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 38, Trabzon 26, Kars 25, Diyarbakır 38 derece olacak. En güvenilir

0: Sende ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşteri.

0: Rede.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
6: Ekspertizse Dino bile.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Doğada ne varsa
1: Zümrüt'te de. Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: Haziran ayında konut satışları yıllık %16 artarak 130 bine yaklaştı ve yılın en yüksek aylık satış seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 10 Temmuz haftasında 85,8 milyar lira artışla 31 trilyon 458 milyar liraya yükseldi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 31 milyon lira azalarak 205 milyon liraya geriledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Reklam.

0: fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Tırım var. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bir reklam.
6: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.

Akşamın bu saatinde hayat biraz yavaşlıyor. Kimimiz işten yeni çıktı, kimimiz evde günün son işlerini toparlıyor. Kimimiz hala ekmeğinin peşinde yollarda. Nerede olursanız olun, iyi ki radyonuzu bize çevirdiniz. Burası Radyo 7, bendeniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam sizlerle birlikteyiz. Bundan sonrasını da birlikte yaşayacağız. En güzel şarkılarla.

Hayatın içinde öyle anlar oluyor ki kimse fark etmese de insan sadece derin bir nefes almak istiyor. Belki şu an siz de öyle bir andasınız. O zaman hiç acele etmeyin. Şarkılar biraz da bunun için var. Anlatmak istediğimiz her şeyi en güzel şekilde anlatıyor zaten.

0: biliyor musunuz? Bu programın en güzel tarafı mesajlar değil, rakamlar değil. Bir evde yemek hazırlanırken, bir kamyon uzun yolu sessizce giderken, bir güvenlik görevlisi geceyi beklerken aynı şarkının hepimize eşlik etmesi. İşte bunun kıymeti hiçbir yerde yok.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Nasılsınız, iyi misiniz? Neler yapıyorsunuz sevgili dostlar? Belki şu an bir çay daha koydunuz kendinize. Kim bilir, belki de aracınızda camı biraz araladınız. Belki de elinizdeki işi bırakıp sadece bu şarkının ilk notalarına kulak verdiniz. İşte o küçük molalar var ya, bazen bütün günün en güzel anı oluyor. Evet, her yaranın sesi ne yazık ki çıkmaz. Bazısını sadece yürek duyar.

0: rüzgar kadar. Bu saati dinleyen herkesin ortak bir hikayesi var aslında. Günün yorgunluğunu biraz olsun geride bırakmak, doğru mu? İşte ben de bunun için buradayım sevgili dinleyenler. Yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Şöyle varlığınızı hissettirin istiyorum. Kimler nerelerde bizleri dinliyor? İster istemez merak ediyorum. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Sessiz sedasız kıyıda köşede bizleri dinleyen dinleyenlerimiz. Siz de varlığınızı hissettirin, olur mu?
1: Çabuk, çabuk olalım. Yanacaksa yanalım.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.

kapı gelsin mesajlarınız dedik. Sizler de göndermeye başladınız. Eznur İstanbul Ataşehir'e sevgiler, selamlar. Sıradaki Serip imza armağan etmiş. Aynı saatte, aynı frekansta kalplerimizin bir atması öyle kıymetli ki iyi ki varsınız. Aksaray'dan Şahin Bey hayırlı akşamlar dilemiş. Akşamın huzurlu olsun Şahin Bey. Yüzünüzden tebessüm, evinizden de bu güzel radyonun sesi hiç eksilmesin. Adana'dan Mahir yazmış. Gece gelen konuk Arif Kemal diyerek yayına ortak olmuş. Bu güzel eseri sizlere ve güzel dostlarınıza armağan edelim.

Evet, geceyi uykuyla değil emekle geçirenlere armağan edelim bu şarkıyı, ne dersiniz? Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Birileri şimdi ekmeği için çalışıyor değil mi? Birileri evine yetişmeye çalışıyor. Birileri de sevdiklerine kavuşacağı sabaha bekliyor. Hayatın yükü herkesin omuzunda ne yazık ki farklı. Ama bu gece aynı şarkılar hepimize omuz veriyor.

Kahraman Maraş'tan Zeynep, canım annem ve babam için bir şarkı rica ediyorum diyor. Anne ve babanın yeri her zaman çok ayrıdır. Ömürleri bereketli olsun inşallah. İzmir'den Halil Hanım, kızı Lina'yı çok sevdiğini dünyalara haykırmak istemiş. Bir annenin evladına olan en saf sevgi, söylediği mi sevgili dinleyenler? Kastamonu'dan Soner, can yoldaşı Selda'ya ve tüm radyoyu da ailemize hitaben yazmış. Biz gerçekten çok büyük ve samimi bir aileyiz. Bu ailemiz her zaman bir arada olsun inşallah.

Hayat bazen öyle hızlı geçiyor ki kendimize nasılsın diye sormayı bile unutuyoruz. Belki bu şarkı biterken kendinize küçük bir iyilik yapın, derin bir nefes alın. Çünkü yarın yine mücadele edeceğiz. Derya Bedavacı bizlerle birlikte bu güzel eserde kimlere armağan edelim? Aklından, zihninden birilerini silmek isteyenler var. Şu anda onlar parmak kaldırıyor, görüyorum. Evet, bu şarkı.

Yolda olanlar olabilir. Gezi uzadıkça radyo sadece müzik çalan bir kutu olmaktan çıkar. Bir ses olur, bir arkadaş olur. Eğer bu gece yolunuza, evinize ya da işinize biraz olsun eşlik edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Radyo 7 burası. Ben Deniz Murat Çetin.

0: belki de evde herkes uyudu. Bu saatte mi diyeceksiniz? Ama uyuyanlar var. Televizyon kapandı, ortalık sessizleşti. Ve siz sadece biraz kafa dinlemek için radyoyu açtınız. İşte o sessizliğin içinde bana yer verdiğiniz için teşekkür ederim sizlere. Ebru Gündeş bizlerle birlikte. Kalpten kaçabilen olmadı bugüne kadar, öyle değil mi? Var mı kaçanlar?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Balıkesir Gönen'den Elif Hanım bizi hasta yatağında dinliyormuş. Göksel Bey'e, eşine, oğluna ve kuzenine sevgilerini iletiyor. Rabbim tez zamanda şifalar versin Elif Hanım inşallah. Ankara'dan selamlar deniliyor. Bizi her gün çayının kahvesinin yanında keyifle dinleyen bir ailemiz var. O ailemize de sevgilerimizi iletelim. İzmir Ayrancılar'dan Şebnem Hanım bu akşam bizimle. Evet, gecenin bu vaktinde yalnız olmadığınızı hissetmeyin diyor sevgili Caner. Hissetmiyoruz, iyi ki varsınız. Belki

Şu an bizi dinleyen herkesin hayatı başka diyeceksiniz ki nasıl başka? Birinin mesaisi yeni başladı mesela. Evet, birinin mesaisi de yeni bitti. Bir başkası yarınki sınavına hazırlanıyor. Bir diğeri sabah erkenden tarlaya çıkacak. Herkesin hayatı farklı derken bundan kastımdı. Ama bu akşam aynı frekansta buluştuk Radyo 7'de. Bence bunun kıymeti çok ama çok büyük. Gökhan Atay bizlerle birlikte. Diğer yarım diyor. Diğer yarınız yanınızda mı?

dinleyicimiz bir Temmuz akşamından kıyıdan köşeden selamlarını iletiyor bizlere ve aleyküm selam. Gurbetten çok dokunaklı bir mesajımız var. Sıla yolundaki eşi Tuğba Kaynakdemir'e sesleniyor dinleyicimiz. Onu çok özlemiş. Hayırlı yolculukları olsun inşallah. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Songül Hanım bizlerle. Arkadaşları Gülay Hanım için bir eser rica ediyor. Allah kolaylıklar versin. Antalya'dan Aykut Bey yazıyor. Sıradaki eser canımdan çok sevdiğim eşim Kamile Hanım'a armağan etmek istiyorum diyor. Evet, İnci Mercan bizlerle.

Evet, bugününüz nasıl geçti bilmiyorum ama umarım bu akşamın içinde size iyi gelen birkaç dakika bulabilmişsinizdir kendinize. Çünkü bazen insan bütün günü değil de sadece akşamı güzelleşse bile yarını daha umutla bekleyebiliyor, öyle değil mi? Ceylan Erten bizlerle birlikte. İzmir'den Pınar Hanım iyi yayınlar dileklerini iletiyor. Canım sevdiğim aileme ve sevdiklerime sıradaki esiri rica ediyorum demiş. Mersin'den Leyla Aksu sahil kenarında bizi dinliyormuş. Eşi İsmail Bey'e ve biricik oğluna armağan ediyor ve sevgilerini iletiyor. Evet, bu güzel esire kulak verelim mi? Bir gülü sevdim diyor.

0: bazen planladığımız gibi gitmiyor ama şunu fark ettim, en güzel anlarda çoğu zaman plansız geliyor hayatımıza. Mutluluğa, huzura o kadar çok ihtiyacımız var ki günün şu vaktinde yollarda, araçlarında bizleri dinleyen bütün herkese hayırlı yolculuklar.
1: Burası Radyo

mesaj geldiğinde çok mutlu oluyorum biliyor musunuz? Abi yoldayım, evde seni dinliyoruz, gece vardiyasındayım. İşte o zaman anlıyorum bu mikrofon sadece stüdyoda değil, bir evde, bir araçta, bir iş yerinde nefes alıyor. Evet, bir gurbetçi dostumuz yazmış. Gurbetli çayımı yudumlarken Radyo 7'yi dinlemek çok güzel diyor. Sıradaki esirde bana armağan etmiş. Çok teşekkürler. Ankara'dan Selma Hanım, can dostları Fadime, Songül, Aslı ve Zehra için güzel bir eser rica ediyor. Biz hiç kötü eser çalar mıyız? Çok güzel eserler her daim burada. Evet, dinleyelim.

Tekirdağ Çorlu'dan Rabia eşim Ziya'ya çok selamlarımı iletmek istiyorum. Onu çok seviyorum diyor. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah. Sevenlerin ayrı olması çok üzücü, öyle değil mi? Gurbetten Sıla'da bulunan eşim Tuğba'ya kaynak demire sıradaki eser gelsin deniliyor. Gelsin bakalım. Son eserimizi dinleyip huzurlarınızdan ayrılacağız. Elazığ'dan yazıyorum, balkonda oturmuş sizi dinliyorum deniliyor. Hasret kaldığım oğlum Muhammed Buğra için istiyorum deniliyor. Evet, Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyoruz. Huzur dolu bir akşam, keyif dolu bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Haftanın en sevilen günlerinden biri, cuma gününden, cuma akşamından, cuma gecesinden bize kulak veren tüm dinleyenlerimize merhaba. Burası Radyo 7, huzurlarınızda Kaan Özdemir. Gece yarısına kadar en güzel şarkılarla ve dilimizin döndüğünce en keyifli renkli sohbetlerle bu zaman dilimini en güzel biçimde değerlendireceğiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: hareket.
1: Malum İstanbul'dayız, Türkiye'nin ılıman kuşağındayız. Hal böyle olunca 32-33 derece bile bizim için katlanılamayacak bir sıcaklık oluyor. Bugün de İstanbul çok sıcaktı. İstanbul'da neler yaptınız, gününüz nasıl geçti? Trafik biraz rahat tabii, malum yaz dönemi olduğu için. İstanbul'dan özellikle mesajlar bekliyoruz. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından da gönderin. İstanbul'dan bize ulaşacak olan değerli dinleyenlerimize şu hatırlatmayı yapayım. Hangi ilçeden bizi dinlediğinizi ya da yollardaysanız nereden nereye gittiğinizi özellikle yazın. Sıradaki şarkıları sizlere de armağan edelim. Programımıza Derya Bedavacı ile devam ediyoruz. İletişim numaramı az sonra hatırlatacağım.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

0: Bazen ilk görüşte aşk deriz, onun adı aşk mıdır tartışılır. Sonra bakarız ki aslında birbirimiz için yaratılmamışız. Bazen de insanlara daha mesafeli davranırız. İlk başta hoşumuza gitmez ama zamanla tanıdıkça gerçekten çok sever, aşık olabiliriz. Yani bu işin bir standardı yok diyebiliriz. İstanbul'un dört bir yanında radyomuzun reklamlarını gördünüz mü? Açık hava reklamlarını İstanbul'un hemen hemen her yerinde Türkiye'nin alışkanlığı sloganıyla Radyo 7 yeniden İstanbul'u dinleyenlerimizi özellikle programımıza davet ediyor. Ben de mesajlarınızı bekliyorum İstanbul'dan.
1: Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. İstanbul'dan Huriye severek dinliyorum. Sıradaki şarkı Yalnızlara Gelsin diyor. İstanbul'dan Sakarya'ya gidiyorum. Halit Güzel ben. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Hem sizi hem de yollarda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize en güzel şarkıları gece boyunca çalmaya devam edeceğiz. İstanbul Tuzla'dan Yonca. Sıradaki parça Kader Mahkumlarına Gelsin diyor. Memnuniyetle onlara da selamlarımızı gönderelim. Konya Antalya sınırından yolluyor mesajı Halil İbrahim. Geçenlerde de yollamıştı. Güzel ülkemin güzel insanlarına ve Radyo 7'nin değerli sunucularına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Bu harika şarkı bizden sana armağan olsun.

Belki siz, belki çevrenizden değer verdiğiniz, şahit olduğunuz insanlar bazen o kadar çok seviyorlar ki, aslında normal görünen bu insanlar, günlük hayatlarında sağlıklı iletişim kuran bu insanlar, işlerinde başarılı olan bu insanlar, konu aşk olunca bu dengeyi kaybediyorlar. Kendilerine olan öz saygılarını kaybediyorlar. Ve yaptıklarına şahit olduğunuzda, ya nasıl olur da böyle bir insan aşk uğruna farklı bir hale bürünebilir diyorsunuz, öyle değil mi?

tek suçum. Bana sorarsanız iyi insan bu sevgiye karşılık vermese dahi ona duyulan sevgiye saygı duyar. Değil mi? Onu kırmadan, incitmeden, reddeden. Samsun'dan Bafra'dan Ankara'ya yolculuk yapıyoruz. Sıradaki şarkıyı Bahadır ailesine ve Radyo 7 ailesine armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Yollarda da çok dinleniyoruz. Kütahya Domaniç ilçesinden Hatay'a gidiyoruz. Bayram küçük kardeşimizin düğünü var. Mutluluklar dilerseniz seviniriz. Doğan Tur demiş. Doğan Tur, kolay gelsin. Yaz gerçekten çok güzel bir mevsim. Yollarda hareketli, yollarda bize kulak veren tüm kaptanlarımıza, yolcularımıza kazasız, belasız ve tabii ki Radyo 7'nin bu keyifli programlarıyla çok güzel, renkli yolculuklar dileyelim. Bu harika şarkıyı da onlara armağan edelim.

her şartta, her koşulda, her ne olursa olsun seven, sevdiğini, değer verdiğini hissettiren o insanlar bu dünyada çoğalsın istiyoruz değil mi? Onları çok seviyoruz. Kaan abi, İstanbul Maltepe'den yazıyorum. Ailemi köyüne bıraktım. Tatilde geldik tek başımıza. Canımız sıkılıyor. Bize Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalar mısın? Az önce dinlettim. Umarım sen de denk gelmişsindir kardeşim. İyi geceler. Radyo 7 ailesi, İstanbul'dan Ceylan'dan, Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarıma, bacım Handan'ıma ve kardeşim Serdar'a ve canım eşim Cihan'a gelsin, sizleri seviyorum demiş. Biz de sizleri çok seviyoruz. Bu güzel mesajlar için teşekkür ediyoruz. Müslüm Gürses, elbette çalacağım.

Kırklar Eli Lülü ve Burgaz'dan selamlar. Ben Recep Taşpınar. Sıradaki parçayı Ankara Çubuk'ta yaşayan annem Zeynep Taşpınar'a armağan ediyorum demiş. Bu annelere şarkı armağan edilince benim içim gidiyor. Çok seviniyorum böyle hayırlı evlatlar olunca. Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz kim bilir. İstanbul Beyazıt Gedikpaşa'dan yazıyorum. Sizden ricam ayakkabıcılara bütün şarkıları armağan etmeniz. Memnuniyetle bizim zanaatkarlarımız, esnafımız size hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Sıradaki parçayı Fadime'ye armağan ediyorum diyor bir diğer dinleyicimiz. Sizin için de çalacağız. Eşim Müslüm Şimşek ve arkadaşlarına bir şarkı çalabilir misiniz diyor Rabia. Bu harika şarkı onlar için de gelsin. Alış.

uzanıp tutun. Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

El ayak çekilince geceler bize huzur da veriyor. Aynı zamanda dertlerimiz de artıyor gece. Ağrılar çoğalıyor. Yalnızlık iliklere kadar geceliğin hissediliyor. Siz hiç duydunuz mu? Bugün öğle 12'de aklıma sen geldin. Genelde böyle bir şey duymazsınız. Sevilen gece akla gelir. Şiirler gece yazılır. Şarkılar gece bestelenir. Bu harika duygusal şarkılar insanı gece daha fazla etkiler. İnsan gece herhangi bir konuya takılır ve uykusunu alamaz sabaha kadar. Sabah ezanı ve güneşin doğuşuysa aslında bir nevi içimizi temizler ve bizi sıfırlar. Ne dersiniz?

Yollarda yol yardımı ve otolastik işi yapan bir kardeşimiz var. Adı Tuncay Türk Yılmaz, bacana Hayati Gür ve kayınçosu Ali Türk Yılmaz'a armağan ediyor sıradaki şarkıyı. An itibariyle Orhan Gazi'ye gidiyoruz ve sıradaki parçayı Bursa'ya armağan ediyoruz demiş. Kolay gelsin kardeşim benim. Manavgat'ta bulunan eşim Mehmet Şen için bir şarkı istiyorum demiş Zeynep Hanım ve onu çok özlediğini de belirtmiş. Sağ olsun, var olsun. Kaan abi, ben gemici Mahmut, Mersin'deki ilk aşkım Ayşe'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor. Kaan abi, oğlumun adaşısınız. Hollanda Amsterdam'dan yazıyorum Dilber ben. Eşim Naim Türkmen'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Kaan'a selamlarımızı gönderelim. Antep'ten Çiğdem, annem Günay Diyarbakır'da dinliyor. Ona sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Sıradaki şarkıyı da ona armağan ediyorum diyor. Hadi dinleyelim o zaman. Kim?

0: hani.
1: Hayattaki en önemli kazanımlarından birini paylaşmak istiyorum sizinle. Nerede vazgeçeceğimi öğrendim. Çünkü bu yaşa kadar hep tereddüt ettim. Bu noktada vazgeçersem acaba erken mi pes etmiş oluyorum? Acele mi davranıyorum? Daha sabırlı olmam mı gerekiyor? Ya da biraz daha kalırsam zamanımı boşa mı harcıyorum diye? Üç aşağı beş yukarı yaşadığınız tecrübelerle tam zamanını tutturuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu noktadan sonra benim nasibim yokmuş.

Şimdiki durağımız Samsun. Sıradaki parçayı eşim Mutlu Gündüz'e armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum diyor Esma gönderdiği mesajla. Biz de Mutlu Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. Kahramanmaraş Mersin istikametinde giden Şerif Aslantaş ve ailesine bir şarkı armağan eder misiniz? Memnuniyetle, kazasız belasız, hayırlı keyifli yolculuklar. Konya Avşar Testikan Yaylası'nda dinliyoruz sizi. Halis Yavuz için Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız? Yayınınız çok güzel demiş. O sizin kalbinizin güzelliği Zahide. Ferdi Tayfur elbette çalacağım ama sizi biraz bekleteceğim. Önce gelin Fatih Kısaparmak'a kulak verelim. Ağaçlar ayakta ölür diyecek şarkısında.

şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun, varsın kimseler bilmesin hayatta mısın. Ah bu şarkıların gözü kör.

Hani derler ya, bu kadar insan yanılıyor olamaz diye. Büyük travmalar, acılar yaşayan, amansız hastalıklara yakalanan, büyük kazalar geçiren, hatta yatağa bağımlı kalan bu yüzden ya da kısa bir ömrü kalan insanlara kulak verdiğinizde 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söylerler. Ne kadar üzülmüşüm, olmayacak şeyleri ne kadar kafama takmışım, yılları ne kadar boş şeyler için heba etmişim. Şimdiki aklım olsa hayatımı dolu dolu ve kendim için yaşardım.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de harika bir yaz gecesini sizlerden gelen mesajlarla, çaldığımız şarkılarla, dilimizin döndüğünce sohbetlerimizle daha özel kılma çalışmalarımıza devam ediyoruz. İzmir'den Gülsün Sana, çok sevdiğim eşime Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalar mısınız demiş. Bu gece dinlettik. Sinop Boyabat'tan eşimle balkonda çay keyfi yapıyoruz. Radyo geri eşliğinde sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşime gelsin, onu çok seviyorum diyor Tuğba gönderdiği mesajda. Kayseri'den Mehmet Çap, eşim Selma için bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum diyor. Samsun'dan Fatih için de çalacağız sıradaki şarkıyı. Amasya'dan Ayşe, yalnızlara bir şarkı istiyorum, sizi severek dinliyorum, iyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Samsun'dan Semra bir şarkı istiyor. Canım kardeşim Sema'ya armağan ediyorum, Radyo 7'yi severek dinliyoruz. Gaziantep'ten Ayşe Şahin, balkondayım büyük bir keyifle seni dinliyorum, bize de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir hem, hiç merak etmeyin. Cihat ve Tevfik dostlar, Altınoluk'ta. 20 yıldır dinliyoruz Radyo 7'yi Tevfik kardeşimle. Yoldayız demiş. Altınoluk'tan İstanbul'a geliyorlarmış. Hadi bakalım, kazasız belasız yolculuklar.

Öğrenmek aslında değiştirilemeyecek şeyleri içselleştirmek, bu durumla savaşmayı bırakmak, yaşanan acı veya hayal kırıklıklarını kabullenerek affetmeye ve barışmaya zemin hazırlamaktır. Böyle derler. Geçmişi unutmak, pişmanlıklardan kurtulmak ve şimdiki ana odaklanmak için kaçırılmayacak bir fırsattır. Kabullenmek, pes etmek bu bir yenilgi değildir. Şu ana odaklanıp yarını kurtarmaktır.

yine yollardan bir mesaj, hem de adaşımdan Tarsus'tan Kaan, uzun yol tır şoförüyüm. Radyo 7 olarak birbirinden güzel şarkılarla eşlik ediyorsunuz ve yolculuklar daha keyifli oluyor. Az önce de söylediğiniz gibi geceler o kadar güzel ve sessiz ki. Değil mi, gece yolculuğu apayrı, şöyle camı da hafif aralayıp keyifli şarkılarla birlikte etrafı seyretmek, biraz da yavaş gitmek keyfimizi arttıracaktır diye düşünüyorum. Manisa'dan Mustafa. Eşim Günay, oğullarım Necati ve Onur için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş, sizler için de çalacağız. Trabzon'dan Ceyda ise kızı Erva ile dinliyormuş. Bize de güzel bir şarkı gelir mi? Gelmez mi?

şifa olalım diye her zaman olumlu konuşuyoruz. Böyle de olmak gerekir diye düşünüyorum. Çok da güzel bir mevsim, yaz mevsimi. Ama biliyoruz ki bizi dinleyenler arasında kalbi daralan, amansız hastalıklarla mücadele eden, acılar çeken, yoklukla, yoksullukla mücadele eden çok sayıda insan var. Ağır imtihanlarla imtihan olan, onları da unutmuş değiliz. Rabbimiz onlara iyilik, kolaylık versin. Malum Allah dilerse her şey olur. O yüzden sabırla, ümit ederek, mücadele ederek hayata devam etmek zorundayız. Konu her ne olursa olsun, öyle değil mi? Kütahya Domaniç ilçesinden Hatay'a doğru yoldayız. Bunu az önce okumuştum, duymadınız mı? Sıradaki şarkıyı hayatta en önem verdiğim eşime armağan ediyorum diyor Bandan Mehmet Korkmaz. İstanbul Bakırköy'de sahilde canım eşim Muhammed ve ilk göz ağrım kızım Eslem'le dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum ve onları çok seviyorum diyor. Teşekkür ediyoruz.

Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya

Programımızın son yarım saatini biliyorsunuz daha fazla mesaj okumaya gayret ediyorum elimden geldiğince. Urla Zeytin Alanı. Ömür Ben, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarım, hiç merak etmeyin. Ben Zehra Yozgat'tan Ankara'ya yolculuk yaptığım hayat arkadaşım, canım eşim İbrahim'e bir şarkı armağan ediyorum. Konya'dan tüm Türkiye'ye selamlar. Sıradaki parça Konya'dan Aras Kocaman'a gelsin. Onu çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Yine Konya'dayız. Mayıs'a sıradaki şarkıyı Akşehir'de bizi dinleyen her şeyin bir tanem Emre Çerezci'ye gelsin diyor. İzmir Dikili'den selamlar. Eşim Derya ile evimizin balkonunda dinliyoruz sizi. Eksik olmayın. Biz de selamlarımızı gönderelim size. Adana'dan dinliyoruz sizi. Yarın kızım Şura'mın doğum günü. Onun için de bir şarkı istiyorum diyor dinleyicimiz. Şura, doğum günün kutlu olsun. Radyo 7 ailesi olarak yeni yaşını kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı yıllar ve bir ömür senin olsun.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver mesajlarınızla devam ediyor. Avusturya'dan Memoli. Çok güzel yayın yapıyorsunuz diyor. Trabzon'da yaşayan kardeşim Zafer ve eşine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Mersin'den Bekir Alan'ı Yaylası'ndan dinliyoruz. Bir sonraki şarkıyı anne ve babamıza armağan ediyoruz diyor Ömür. Allah başlasın, Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Ben Gülbahar Aksu, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız, çalmaz mıyız? Denizli'den Serdar, çok geç tanıştığım Handan'a. Handan'a ve evli Cihan abime ve eşi Ceylan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Trabzon'dan Ünal, bugün doğum günü olan Fahri Geviç abim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Fahri doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı mutlu yıllara kardeşim. Tekirdağ Şarköy'den Umut, sıradaki şarkı sevgili biricik eşim Didem'e armağan olsun diyor. Bu harika şarkıyı Umut ve Didem için de çalıyoruz.
1: Baharı bekleyen

0: sevdim.
1: Adana'dayız. Ali Kazım Hatipoğlu sıradaki şarkıyı gönlümün sultanı biricik aşkım Dilek Hatipoğlu'na armağan ediyorum diyor. Gaziantep'ten yazan dinleyicimiz, sıradaki şarkı size de gelsin, adınızı yazmayı unutmuşsunuz. Tokat'tan Meral, canım evlatlarım Orçun ve Metehan için bir şarkı istiyorum, onları çok seviyorum diyor. Ankara'dan Nazlı Avcı yazıyor, sıradaki parçayı eşi Murat'a armağan ediyorum, onu çok seviyorum diyor. İzmir'den yazıyor Nur, sıradaki şarkıyı anneme armağan ediyorum, İzmir Torbalı'dan. Şebnem Hünat için derseniz çok mutlu olur. Annem sadece Radyo 7 dinliyor demiş, bizim için onur bunu duymak. Eksik olmasın, sağ olsun. Allah huzurlu, sağlıklı, uzun ömürler versin. Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Bu güzel şarkıyı İzmir'e de armağan edelim. Bizim için Cem Yıldız seslendirecek.

Bakalım sıradaki şarkımızı kimlere armağan edeceğiz? Konya'dan Ramazan Acar, kızım Nadine armağan ediyorum diyor. Mersin'den Gülbahar içinde çalacağız. Ankara'dan Murat kardeşim, eşim Mehtap'ıma armağan ediyorum diyor. Kardeşim benim selamlıyorum seni. Murat'ı da burada tanıdık. Seydişehir'den Gamze Ereğli'de beni dinlemekte olan yeğenim Şahir'ime armağan ediyorum. Antalya'dan Demre'ye yolculuk ediyoruz. Canım işim Ahmet'e ve çocuklarıma gelsin sıradaki şarkı. Antalya'da bulunan canım oğlum İsmail Çevik için bir şarkı istiyorum. Bir aydır yazıyoruz ama okumadınız demiş. Haklısınız kardeşim, kusurumuza bakmayın. Çok fazla mesaj geliyor. Çorum'dan yazıyorum, ismim Canan. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim adama, Muhammed Köksal'a gelsin, onu çok seviyorum diyor. Bakalım bakalım bir diğer mesaj. İngiltere'den Azize, Malatya'daki annem için, ablam Elif, yengem Zeynep için ve tüm gurbetçilere armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş.

Yollar çok yoğun, her yer çok yoğun ve Radyo 7'nin dinlenmediği hiçbir yer yok. Uzun yolda olup da herkese çalacağınız şarkılar bize de gelsin. PTT Kargo olarak gece yollardayız. Kolay gelsin. Daha bugün PTT Kargo'dan bir gönderi aldım. Sabah beni aradı kardeşim. Çok da kibardı. Teşekkür ediyoruz PTT Kargo çalışanlarına. Gayet nazikler. Sağ olsunlar. Hem de çok hızlı teslim ettiler. Annem Halime ile birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Hümeyra. İyi yayınlar diliyorum. Canım evlatlarıma, bütün evlatlara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Tuğba Yozgat'tan yazıyorum. Memleket havası almaya geldik. Eşim Özkan ve kızlarımı çok sevdiğimi söyler misiniz? Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Memnuniyetle bu güzel şarkıyı Yozgat'a yolladık bakalım. Alın.

0: var.
1: Bu haftalık benden bu kadar. Yine maalesef ama maalesef üzüntüyle söylüyorum ki okuyamadığım çok sayıda mesaj var. Ne olur bize darılmayın, küsmeyin, olur mu? İnşallah başka sefere sizin mesajınız da denk gelir. Nasibiniz varsa huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sizi seviyorum. Pazartesi günü saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de buluşmak üzere.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boroge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Dedim ki öyle bir türküyle başlayayım ki, öyle bir başlayalım ki öyle devam edelim. Böyle dedim dinleyenlere bir duman edeyim. Bela bir türküdür, alın yazısı. Yurt içinde yurt dışında dinleyen herkese benden armağan olsun. Talha Bora Öge, ben Gölge. Günde iki program yapıyorum bu harika radyoda. Hepiniz hoş geldiniz, ne iyi ettiniz geldiniz. Ve merhaba herkese.

0: kalır. Dert yürekten sökülmezmiş. Vay. Radyonuzun sesini ortamlarınız müsaitse açın. Kiminiz iş yerinde, kiminiz evde, kiminiz yolda. Her neredeyseniz huzur, sağlık, bereket sizinle olsun. Ne kadar bela varsa sizden de milletimizden de uzak olsun. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Zaman zaman bunalıyoruz. Haşa, bazıları kadere de sitem ediyor ki çok tehlikelidir. Çünkü kaderi yaratan kim? Yani düşünebiliyor musun tehlikeyi? Allah korusun. Ondan umut kesmek haramdır. Bazen bunalıyoruz. Bu dünyaya çok kızıyoruz. Fakat unuttuğumuz çok önemli bir şey yok mu sevgili dostlar? Bizim babamızın, Hazreti Adem babamızın aleyhisselam ceza olarak indirildiği yer değil mi buraya? Ya cezalandırıldığı yer ya, yani cezanın, ceza için seçilen bir yerde biz nasıl bir rahatın derdindeyiz? Bunu düşünmek gerekmez mi?

0: her böyle ihtiyacım var. Birkaç eser daha var böyle. Bu tarz şarkıları her dinlettiğimde düşünmeden edemiyorum. Bizim neye ihtiyacımız var aslında? Şimdi arzularımız var, isteklerimiz var da onların kaçına ihtiyacımız var?
1: Almasın sevgine ihtiyacım var.
0: Bizim aslında üzerimize düşeni yapıp biraz akışına bırakmaya ihtiyacımız var. Malum işi bilenler derler, hiçbir şey zorlama. Arkadaşlığı da, işi de, kendini de. Parçalanan parçalanır, su akar yolunu bulur. Olması gereken olur.

Hayat boyu birileri gelecek seni eleştirecek. Sende eleştirdiği her ne varsa, o eleştiren yaptığı zaman onun adı ne oluyor? Takma kafana, unut gitsin. Genelde insanlar işlerine geldiği gibi davranıyor. Sen içinden geleni yapınca bu sefer de adı sen değiştin oluyor. Düştüklerinde gölgemizi eksik etmiyoruz üzerlerinden. Biz düşünce herkes kapı duvar. Sonra da ince ince sağdan soldan şunu duyuyorsun: sen güçlüsün. Kalkarsın ayağa, çözersin. Ama el uzatan

Hani az önce dedim ya, bize lazım olan biraz da akışına bırakmak diye. Öyledir, bazen ağlayacaksın. İçine atıp dert olacağına, o dertler biraz da yanağında kurusun. Hani az önce dedim ya,

Bazen sözümüze kıymet veren kardeşlerimiz, dostlarımız soruyorlar, diyorlar. Aslında büyük bir soru. Tabii sohbet açmak mevzu. Diyorlar zamanla her şey toparlanır mı? Soru bu. Zamanla her şey toparlanır mı? Dedim ya, zor soru. Bunu kolay kolay bilemeyiz. Fakat şunu çok gördüm. Zamanın pek çok şeyi toparlanamayacak şekilde dağıttığını çok gördüm. Allah öyle dağılışlardan korusun. Ama yaradan ol dersi olur. Çok dağıldığını hissettiğinde seni toparlayacak varsa o da sadece odur.

Hani bazen kopar ya içinde büyük bir fırtına. Hani iki yakası bir araya gelmez ya hayatın. Çaban yetmez, dertler bitmez, dudaklarından dualar eksilmez ya. Ve bugüne bakıp düşününce geleceği, bugünlerimizi yarınlarımızda aratma Allah'ım diye dua edersin ya. İşte öyle. Rabbim, içimizin tüm yangınlarına, sıkıntılarına, iflah olmaz kaygılarına senden başkası şifa olsun.

Öyle ya. Madem cismen faniyiz, ya bir faniyeden ne hayır gelecek? Madem aciziz, bir başka acizden ne bekleyeceğim? Bizim derdimize derman ancak bir baki olur.

istisnasız, hatta yani sadece yaşı ileri değil, bir küçük çocuğa da sorsan, herkesin bir hedefi var. Ulaşmak istediği bir menzil var. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki ulaşmak istediğin yere böyle can havliyle koşarken sırtında yük varsa işin zor dostum. Diyeceksin ki ya yüksüz olur mu? Ama lüzumsuz yüklerle olmaz. Şimdi biz de hepimiz aslında dünyadan sonraki aleme böyle koşuyoruz, hem de nasıl? Hem nasıl? Ve yaptığımız en büyük hata şu: koca dünyayı sırtımıza yük etmek. Orada lazım olmayacak. Ama sırtımızda. Gel de koş. Gel de ulaş. Bırak.

keşke kırıldığımı, yorulduğumu ve darıldığımı anlatmak için gitmem gerekmeseydi. Güzel değil mi ya? Keşke kırıldığımı, yorulduğumu anlatmak için gitmem gerekmeseydi. Gölgedesin, ayrılma.

0: Herkesin içi ayrı yanar. Herkes bir nevi yaşadığı acının eseridir. Esiridir. Kimse aslında bir başkasının acısını alamaz. Yani sessiz bir gecede ne yaşadığını kimin nereden bileceksin? Acı denen şey sahibinindir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Evet, çok okuduğum şiirlerden biri ama çok istiyorsunuz. Şu şarkının introsuna da yakışacak gibi. Buyurun bakalım. Giderken ne büyük sözler etmiştin. Ben hiç unutmadım. Senden ne haber? Ah, ölsem de bu sevda bitmez demiştin. Ben aynı aşığım. Senden ne haber? Ağladığın günde mendilin oldum. Karanlık gecende kandilin oldum. Aşığım, esirin, sevdiğin oldum. Ben aynı sevdalı güzelim.

maalesef şahit olmadım. Neye? Alttan aldın diyelim ki. Bir daha yapmadığını. Sen o yaptığınla kalıyorsun, biliyor musun? Belki de aldığım en büyük ders bu. Taviz vermeyeceksin. Zor zamanmış, iyi değilmiş. Yanlışlıkla olmuş, öyle olacağını düşünememiş. Genelde faydası olmuyor dostum. Ben görmedim.

malum ne derler? Öfke gelir göz kararır. Öfke gider yüz kararır. Fakat enteresan, şöyle bir tespit yapılmış. Demişler ki insanlar sinirliyken evet konuşmamalılar, dikkatli olmalılar. Fakat diyor sinirliyken söylenmiş cümleler genelde sakinken düşünülmüştür. Ya demek ki neymiş? Öyle birden gelmiyormuş o cümle. Hazır bir yerde bekliyor.

0: yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela.
1: Şöyle bir not gördüm. Acaba ne düşünürsün? Diyor ki kimse hakkında kötü düşünmekten yana değilim. Fakat benim hayatımda acıya sebep olanın bir gün o yaşattığı acıyı tecrübe etmesini diliyorum. Çünkü anlamak yaşamaktan geçer.

kendi duruşundan emin olan insanlar etrafındakileri aşağılamazlar. Böyle huyları olmaz. Peki neden? Çünkü kendini beğenmişlik ve kibrin nedeni derinlerdeki bir korkudur. Kendi duruşundan emin olan Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz.

belki de kendimize veya bir başkasına verebileceğimiz en önemli tavsiye: sınır koymayı öğrenmek zorundayız. İyi insan olmak demek, her şeye katlanmak demek değil.

Müslüman insan olan her şeyi üslubuyla ve dengeli yapar. Yani yeri geldiğinde Yunus ol eyvallah, ama Yavuz olmayı da bil.

çok istediğiniz bir şiir var. Sizi kıramam. Buyurun. Vurduğun her yerden gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana köle olurdum ama sen bana bir günlük yar olamadın. Bu kadar yüklenmek var mı sus sana? Yerimde olup da çıldırmasana. Ben gönül köşkümü açtım da sana, sen sokak kapını aralamadın. Hançerle, mavzerle yıkılmazdım da, süründüm aklımı senle bozdum da. Ben sana yüzlerce roman yazdım da, sen bana bir satır karalamadın. 10.000'de bir kula nasip olsam da, kadrimi bilmedin be güzelim, nimet olsam da. Ben senin bağına rahmet olsam da, sen benim dağıma kar olamadın. Kalplere şifalar sunan meyveydim. Her keyfe kedere derde devaydım. Ben senin bahtına gülen ayvaydım. Sen bana ağlayanlar olamadın. Yıllara mal oldu gözümden düşmen. Ey şimdi aynayla kavgalı düşman. Her zaman mahcupsan, her zaman pişman. Sen kendi kendine yar olamadın.

Derler ki kurtarıcı rolüne bürünme. Biriyle yan yanaysan, muhabbetin varsa, kurtarıcısıymış gibi davranma. Destek vermiş olabilirsin. Ama şunu hatırla. Bir gün güçlendiğinde, şimdi sen zayıfsın, onu kurtarıyorsun, onun yanındasın ya, o zayıf diye. Bir gün güçlenecek ve güçlendiği zaman bırakacağı ilk sen olacaksın. Çünkü sana baktıkça eski zayıflığını hatırlayacak ve bunu sevmeyecek. Aynen şey gibi, ama gözü, hani Allah nasip eder de açılırsa, bir kenara attığı ilk şey ömür boyu dayandığı bastonudur.

Gönül yarası dinleyelim. Evet, bazı yaralar farkında olmazsın, yaşamışsındır. Aa, bir bakarsın böyle dizinde bir morluk var, ne bileyim işte kolunda. Ya bir yere vurmuşsun, haberin yok ya, canın yanmamış. Ancak izini görünce hatırlıyorsun. Allah Allah, demek ki bir yere vurmuşum. Hayatta da bazı insanların sana olumsuz izleri vardır bıraktıkları, ruhunda, kişiliğinde. Sen canın yanmıyor zannedersin, sana zararı yok zannedersin. Bir gün çok acı bir gerçekle anlarsın ki o çok büyük yaralar açmış meğerse. Hani zaman zaman diyoruz ya, kötü arkadaş diye. Bir sandığın içine, işte elmaların içine çürük bir elma koy, değdiği elmaları çürüttüğünü görürsün. Aynen işte kötü arkadaş, yıllar sonra izini gördüğünde anlarsın sana ne kadar çok zarar verdiğini.

şair öyle diyor. Derdimi döküp paylaşacaktım. Eşimden dostumdan yüz bulamadım. Yüzlerce binlerce lügata baktım. Seni anlatacak söz bulamadım. Gönlüm hala sende. Hala sözünde. Siyaha mahkumum zindan gözünde. Nice dilberlerin güzel yüzünde seni kaybedecek iz bulamadım. Üzdüler dillere verip de seni, ezdiler yerlere serip de seni, gönül penceremden görüp de seni, bana hak verecek göz bulamadım. Ah sevdiğim, göz bulamadım.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve duayla başladığımız programımızı yine ve uzun yıllardır olduğu gibi duayla bitirelim. Ya Rabbi, bugünlerde bahşettiğin nimetleri, lütufları, güzellikleri yarınlarda bize aratma. İçimizin tüm yangınlarına, sıkıntılarına, iflah olmaz kaygılarına şifalar ver. Amin. Sıra bana gelmediyse Radyo 7'mizde yine buluşacağız. Malum bu program hem gündüz hem gece. Ve o buluşacağımız ana kadar hatırla. Dün gitti. Yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimizi huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Talha Boraöge, Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.